Sağlamlık haberleri sahibimizde bu yıl 1. aydın 4. aygıca devletimizde yürek terikini klinikide işletiş miktarı 10 milyondan aştı degen haber dektanlarda bulundu. Sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli sahibimizde kandak kılganda balılarının sağlam ösüp yetilişige yardım bergeli bulundu degen mezmun dektanlarda bulundu. Adi sağlamlık hareketleri sahibimizde barmak bilen başının çokkısıdaki bayhuy pellisini çekip bergende əst tutuş kabiliyetini östürgülü bulamdu degen mezmun dektanlarda bulundu. Radyo anlıqıcılı, əmdi dektanlar programımızdan təpsili mezmunlarda bulsun.

yemekliklerden gelgen bulup, onlarının okuş yeşinin dastlabki mezgilide zıkkı kesilige griptar buluş xavpi 4-8'e yakın aşırıken. Münasifetlik ilmi makale Gomin Jurnalı'da ilan kılıngan.

Hürmetlik radyo anlıqıçılı, bu sahibimizde kandak kılganda balalarının sağlam ösüp yetilişige yardım bergeli boludu degen məzmunda sözlep birimiz. Xalqara balalar bayrimi xuşal təbrikləş murasimi bulubla kalmay, ata-anılarının balalarının cismani və ruhi cəhətdən ösüp yetilişige köngül bölüşedeki bursat. Меңішіне өгенгендіге қоғдаштын тартып, балаларының әр қыл кәйпиятыға сәвір жаллық білін инкас қай тұрышқычы болған әр бір тәпсіла

Hürmetlik radyo anlığıcıla MD Abdodom rayonumuzdaki 16 şehrinin hava raydı melamın tanıttımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 20'den 34 Celsius gradus gıcı. Altayda hava uçuk, temperatura 16'den 32 Celsius gradus gıcı. Çöçekte hava uçuk, temperatura 15'den 34 Celsius gradus gıcı. Holcıda hava bulutluk bulup giyin içildi o temperatura 18'den 34 Celsius gradus gıcı. Bortalada azraq yağmur yağdı. Temperatura 17'den 38 Celsius gradus gıcı. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 22'den 37 Celsius gradus gıcı. Köytünde hava bulutluq bulup keyin ekilidi. Temperatura 21'den 38 Celsius gradus gıcı. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 18'den 38 Celsius gradus gıcı. Qumulda hava uçuk, temperatura 17'den 37 Celsius gradus gıcı. Turpanda hava bulutluk, temperatura 26'den 45 Celsius gradus gıcı. Korulda hava bulutluk, temperatura 21'den 36 Celsius gradus gıcı. Aksuda hava uçuk, temperatura 18'den 35 Celsius gradus gıcı. Atışta hava bulutluk, temperatura 18'den 36 Celsius gradus gıcı. Kaşgar'da hava uçuk, temperatura 18'den 37 Celsius gradus gıcı. Xotende hava uçuk, temperatura 20'den 35 Celsius gradus gıcı. Ürümçide hava uçuk, temperatura 20'den 34 Celsius gradus gıcı buludu, fişbal şamal çıkıdı. Hava raydın məlumat anlattık. Hürmetlik radyo anlıqıcılı, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı çişbərdük. Anlıqınınla ağa rəhmətdir.

0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızla başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşamısıyla. Ertigenlik Haberler programımızla anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 1. günü. Düşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 4. ayının 16. günü.
2: Avval bu kıdımkı programımızın asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Şinjan 15. 5 yıl mezgilide bağbençilik pütünü kesip zenciyerinin süpütünü östürüş, ünümünü aşırış kuruluşunu umumi yüzlük yolu koyup, 14 milyon tonluluk bağbençilik işlep çıkırış iktidarını sicil elalaştırdı ve küçeydirdi.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qo'g'lash nazoratchilik guruhi 22-nji turkumda amma bosh qilgan 52 arziya telosini avtonom rayonning bejirishiga topshirdi.
1: Avtonom rayon ishini yuqori unumli bitirishning sifatini o'stirish, doirasini kengaytirishga turtki bo'lib,

0: خانولا آمنن شبیجیش آلکس نه تخمو آزایتی وقت چکی تخمو کسکارتی.
1: Caylardaki suçluk türü kuruluşu meydanında kuruluş işçileri türlerinin kararlı bütçüge hakiki kapalatlı kılış için kuruluş müddetini çın tutup işlemekte.
0: Şincan, nahiye davalaş ortak gevdiste yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş mulazmet merkezi kuruluşunu tezletip, 2027 yılının ahırıca barlık nahiye şehir rayullarını toluk kaplaşını oturuğu koydu.
1: Şincan'ın her kaysi caylarda gayri maddi medeniyet miraslarını sınaş faaliyetleri ağır karkıdan ötküzüldü. Her millet ama kol silip katnışıp, Cunkva münevver enenvi medeniyetini yiz kıldı.
0: Emdi haberle anlanla.
1: Hazır. Yen idye arkalık yen musabık yetekçilik kılaylı. Tapşırıqını əs çan saklap, 15. 5 yılda casaret bilen algı ilgirleyli sahipimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xabri. Baş Şuji Şi Jinping, Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti ve Xalq Hükümetinin hizmet dokulatını anlığında özgece evzel kesiplerini terakki kıldırıştı çındırıp, rıqabet küçüge ige kes topi yetiştiriş gerek de təkidledi. Bağbencilik, Şincan'daki kaplaş dairesi enken, nəbiyyat güzülğen ahalı enköp, özgece evzel kesip. Şincan, Baş Şuji Şi Jinping körsütüp bergen görünüş boyunca 15. 5 yıl mezgilide bağbencilik bütün kesip zincirinin süpütünü östürüş, ünümünü aşırış kuruluşunu umum gözlük yolu koyup 14 milyon tonluk bağbencilik işlep çıkırış iktidarını sicil alalaştırdı ve küçeydirdi. Baş yazda turpanda örük, yegendi glaz, gulcuna yazdı üzme ağır karkıdan pişti. Mey bağlap pişkan meyvelerini şeyhi kötürelmey kaldı. Bağvalla vaqtını çın tutup meyve üzse, sodigerle meyve setişplen aldıraş buldu. Yetizdiki her bir tal şerin meyvede Şincan özgeci bağvancilikinin cuş urup ravajlan kallıqı əks etip duraddı. Gulcunaya turpan yüzü yezinin muavın başlıqı Çin Şi Ping mındaq dedi. Mevqani baylıq qabizellikimizge koyup, üzme, aq örük, bölgürgen, maymun şaptul, yumşak çılını qatarlıq, özgeci yesilik məhsulatı işlep çıkırışını zor küşplen rabajlandırıp, özgeci yesi igiliki bilen, yesi kentlerini güllendirişini çoğunkur yuğuruşkı pahal türtke bolduk. Şincan'da bağbencilik baylıqının türümül, əvizelliki gəvidlik. 2025 yılgıca Şincan'da Bing Tuan'dikini öz işçiliği algan halda bağ gölümü təxminen 21 milyon moğa, meyve umumi hosoli 14 milyon tonluğu yetti. Meyve türü 560 xıldan aştı. Cümleden çılan, üzüm, örük, şimmey qatarlıq özgici meyvelerinin gölümü ve hosoli memleket boyunca birinci orunda oturdu. 15. 5 yıl mezgilide Şincan mevqeni baylıq asası ve tereqiyat emeliyeti koyup, evzel meyvelik derek sordini, evzel işlep çıkırış rayonlarına merkezleştirişki yitekleb, rayon gayri planla perhlıq tereqi kıldırdı. Bunun için de tarım oymalıq etrafıdaki asaslıq bağbencilik rayonu da memleket boyucu kölümü en çok süpetlik yel yemiş, özgeci meyve işlep çıkırış bazısı. Turban Kumul Oymalıqı Bağbencilik Belbağı'da memleket boyunca en çok öl ve kuruk üzüm təminat bağısını küçəb bərbağılıdı. İli Deryası, Ertiş Deryası Vadisi Bağbencilik Belbağı ve Tianşan'ın Şimali Etki Bağbencilik Belbağı'da ekologiya bağbencilikki, şehir etrafı bağbencilikki ve əsləlik bağbencilikini noxtuluq tərəqi kıldırdı. Növbette, Şincan'daki bağbencilik rayonları osolu az, önümü tövben bağ gölümünü ilmi tənşeş ve azaytış. Süpetlik bağ gölümünü muhabbiq kenaytış. Osolu köp, süpetlik sortlarını aldın tallab östürüş arqılıq, bağbencilik kurulmasını yanımı əlalaştırıp, dereydisini östürdü. Niyana yazdın arqı derya tosması kumdun mudab yeliniş, kum tizgilleş ülgü rayonudiki nınmı kumluqa şu caydikile öz aldığı yetiştirgen yeni sort kapakçılan köçte tikildi. Niyana yazdı 2019 yılından bu yan 18 kıl çılan sortunu yetiştirdi. Enenvi çılan sortu soğuk çılan, cün zavuğu silişturganda köp sandikisini kumluqta östürüşkü maskeledi. Meyvesi süpetlik, ixtisadi önemi yokri. Xotan, Yamey Yezi İgilik Universal Tereqiyatı Çeklik Şirketinin baş modiri Çürü Çav Muğbir Gımındak dedi. Қапақчыланың постын еппіз, әтлік, юмшақ, осолы көп, мобешеден

0: işini yukarı önümde pütörüşünün süpüten östürüş dairesini kenge etişki türtüke bolup. Karakanıla ammanın iş beceriş algısını tehimi azaytti. Vakit çekini tehimi kıskarttı. 5. ayının 29. günü seherde Sanji şehirdeki yakı ticaretçi Çin Cian Yu, Sanji memuri işlem mulazımeti merkezine verip karakanını tizimden özürüş resmiyetinden bütün cereyanını otomatik mulazımet rayonu da becerdi. Bununla 5 minut mu ketmedi? Çin Cian Yu mundaq dedi. Beceriş cereyanı nait tezem oğuşluk buldu. Hükümetten bizge bu cahitli kolaylık yaratkını belki yakışı buldu. Sanji oblasti tor sırtıda iş becerişte birli cahidi beceriş. Torda iş becerişte tordu bir tutaş beceriş. Amının arzu telpige şu haman inkas kaytırışını alıgı sürdü. Nöbette bir işini bir kıtındılı beceriş baş temisindeki yürüyüşlük işten 103'ni becerip buldu. Karxana quruş, yemek içmek dükkanı açış, ijtimai kafalet resmiyetini yetkeş katarlık köp becerilgan iş türlerinin materyalini otur hesap bilen 60% azaytti. Vakit çekini 80%'ini köpürek kıskarttı. Sanji oblastik rakamlık tarakiyat idarısının maun başlıkı Shi Jianlong mındak dedi. Memuri tekşürüp tasdiklaştığının vakti kıskartıldı. Tennarhi tüptün tövelletildi. Bazar icazdi tennarhi tövelletildi. Mevkani, tekşürüp tasdiklaş mulazımetinin bütün devriyelikini koyup, beriş, başkuruş, mulazımet kılıç ıslahatını sıcıl çoğunkurlaştırıp, ticaret, soğudu muhitini elalaştırıp, iş beceriş tertipini adiyelaştırdık. Hazırı kadar otonom rayon 39 noktalık iş türü, 26 yenilik yartışkı dair iş türünü öz içi algan, işini yukarı önümde pütürüşkü dair 65 türünü torgu çıkırıp yürüştürdü. Bu kanuni iyi ve şahsının bütün hayatlık devriliki, kesip ve halık durmuşunun erkaisi taraflarını kapladı. Bu yıl kirgenden bu yan abdonom rayon memuri hukukunu tenşeşini, işini yukarı önümde pütürüşkü türtüke buluştuki mühim tutka kıldı. Adem küçü baylıkı ve ictimai kapalı tarmakları 119 türlük memuri hukuk içi de 110 türlü tenşeş nispetini 90%'ın aşırdı. Abdonom rayonluk Adem Küçübaylık ve İctimai Kapalet Nazareti Partiya Grupsinin azası Muavun Nazarı Jang Rong mındak dedi. Meselen, Ali Teknik İşçiler Mektibinin mektep başkuruş icazetini ilgiri cezmen Abdonom rayonluk gelip beceriş gerek idi. Hukuk tenşelgendiyken vilayet, oblast, şehir derecelik caydıla becerigeli buludgan buldu. Kalgan 105 türlü hizmet hukukunun hemisinden muyum noktası nahiye, şehir, rayon derecelik tarmaklarına yetkildi. Bundak bolganda Adem Küçübaylıkı ve İctimai Kapalet tarmaklarının 90%'ın artık memuri hukuk işlerini nahiye adıyla becerigeli buludu. Bu karxanıla ve ammının iş beceriş vakit tenderhi ve iktisadi tenderhini zor derecede tövelletti. Otonom rayonluk rakamlık taraqqiyat idarisi partiya grupsinin azası idarının maun başlıqı Kıcayan mundaq dedi. Hükümet yürüyüşlük kesiplerini tesis kılıp, siz üçün tallap verişini tedrici halda karxanıla amma alaqdar kesipini öz ihtiyacı boyunca erkin tallap becerişki özgertti. Rayon haslıqı birleştirip, bir cayda bir tedbir buluş, noktada sınav kılışını aldığını yolu koyuş. Pişip yetilgenlerini kengeytiş prinsipi boyunca, periklik noktada sınav kılışını kanat yaydırıp, caylarının emeliyeti uygun kildiğen yenilik yartış muhiyetini şekillendiriş üstüde izlenip, bir cayda yenilik yartış, otonom rayon boyunca tekrar şiltişki türtükü bulduk. Dairesini sıcılı kengeytidigan kesip muhiyeti arkalık teyhimi köp memuri işlem mulazımet işlerini yukarı önümde pütürüşünü ilgir sürdük.
1: Stansımız xabri. Abdonom rayonunun her kaysi caylardaki suçluk türü kuruluşu meydanlarda aldıraş menziri şekillendi. Kuruluş işçileri türlerinin karaldi pütüşüge əqiqi kapalatlı kılış üçün kuruluş müddetini çın tutup işledi. Devletin noktalık suçluk kuruluşu, Şincan çoğun cılgı suçluk tüyünün toptaş kuruluşu ayaklaşıp, maşini elektri üsküleri orantış ahırkı küçeş baskıçı yıkırdı. Cungu Enerji Kuruluşu Grohi, Gıcuba Maşini Elektri Üsküleri şirketi, çoğun cılgı üçüncü toktan bölge tür bölümünün baş enjineri, Can Sünrung mundaq dedi. 6 ayda tüncü generator grupsini suba şaraitte tanşayımız hem tok çıkırımız. 7-нче айда

0: Avtonom rayondaki jaylarda bir qanç kündün buyan 15-ci 5 yıllık cesaret bilen atılınıp pen texnika yeni sayyipsini pütüş baş temizini çördəb, her kıl şekildeki baş temizlik faaliyetlerini ötküzüp pütkil cemiyat pen texnik tarakiyatını kollaydıgan, pen texnika ixtisaslıklarını qadırlaydıgan koyuq keyfiyatını yarattı. Darbaqtay vilayeti Saven şehrinin 2026 yıllık fen texnik faaliyeti heptiliki ve memleketlik fen texnik hizmetçileri günü faaliyetinin başlanış mürasimi yakında ötküzüldü. Faaliyet ötküzülgen günü Nurgun fen texnik tipideki karakalla, fenli umumlaştırış körgezmi taktisi, emeli boyum körgezmesi, hem türdükülük sınaş katarlık şekilde arkalık, şehir ahalları ve mektepteki okutkıcı okukuşlarga, akıl yezgiliki, ekli iktidarlık cabduk katarlık sahelerdeki icadi neticilerini merkezlik namayen kıldı. Ösümlük asıraydığın ademsiz uşkunun yukarı ünümlük meşgulat prinsipi, maşini işinin çakkan maharati, okuyucularının kızgın alkışına erişti. Saven şehirlik birinci başlangıç mektebinin okuyucusu Li Zhao Chen mundaq dedi. Bu yerde omak maşini işini gördük. Pen teknika turmuşumuzu yuşurunduğun. Men yakşı ögünüp, pen teknik arkalık avat, güldengen vatanımızga töhpü koşu men. Saven şehirlik Mağrib ve Tenterbiye İdarisi, Pen Teknikide Yenilik Yaratış Terakiyat Merkezi'nin modeli Wei Kaiqiang mundaq dedi. Pen Teknikide Yenilik Yaratış neticelerini her taraflı namayan kılıp, ilim penni kadirleydiğen, yenilik yaratışı ilham verdiğen koyuk keyfiyat yaratıp, Pen Teknikide Yenilik Yaratış arkalık cayımızdan yukarı sübetlik terakiyatı küç koşumuz. Aqsu viloyatining 2026 yillik pen texnika avangardlarının Şinjanını güllendiriş sapiri temasidagi 100 jamiyat tümen kişinin pen texniki pidoyalar mulozimati asosiy qatlam sapiri faoliyati başlandı. Pen texniki mutaxassislari penni umumlashtirish pidoyalari yezi kent mahalla maktablariga berib, pen texniki bilimleri xalqqa qulaylik yaratish mulozimatini har millat ommasiga yetkazdi. Abad Naya Bağtoğraq Yeza Qarı Kürcək kentinin ahalisi Amirjan Abdursol mundaq dedi. Mütəxəssislər çilan dərəxini çatış, suğuruş, oğutlaş, kesellik və haşarat ziyninin aldını eləş və onu yoxdur, çiçəkləş və meyvə verişə kapalətli qılış qatarlıq texnikalarını sözləb verdi. Bu məzmunla bağvançılıq əməliyyətimizə bək mas kəlidu. Nurğun yeni texniki öyrənib aldım. Qızılsu oblasti qanat yaydırgan, qızıl uşqunni davamlaştırış, ilim pen nurni julalandırış demistiki xərbir ayun, yaşlar ösmürlər penni umumlaştırış, tətqiqat ögeniş paliyetidə. 90 yaş ösmür, Şinjan Tianjan Kəsbi Texniki Daşösünün Qızılsu Məktəb rayonu, Qızılsu oblasti Kəsbi Texniki Şöyyanının yukri yeni texnika əməliyyət basisi. Uluqçat pen texnik sarayı qatarlıq caylarına verib, ilim pennin sırıb üstüde çökmüş şəkildi izləndi. Qızılısı oblaslıq birinci otur məktəbinin toluq birincilik oquqıcısı Aynuska Kəncibeyik mundaq dedi. İlim pen savadlarını tırışıb ögünüb, yurt makanımızını ilim pendin faydalanıb gülləndürümüz, çıqır rayonunu qoğdayımız.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti yığında cipslaşqan nahiye davolash ortaq gavdisdə yötkep diagnoz qoyuş, kollektiv diagnoz qoyuş mulazimət mərkizi quruş körsətmisini tarqıtıb, 2027-ci ilinin axırgıca Avtonom rayondaki barlıq nahiye şəhər rayonlarını toluq qaplaydıqallıqını aydanlaşdırdı. Her kaysi nakiyeler, nakiye derecelik doktorxanlarda yötkep diagnoz koyuş, kollektiv diagnoz koyuş mulazimet merkezi tesis kılışı tayınıp, nakiyenin davalış baylıqını bir tutaş uğurlaştırdı. Yezi bazarlıq doktorxanlar, özlerinin davalış iktidarı yetmeydiğin keserlerini bevasitə nakiye derecelik doktorxanlarga. Nahiye derecelik doktorxanlar mürekkep, qiyin keserlerini tezlikte yukarı derecelik doktorxanlarga yötkeydi. Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Asasi Qatlam Səhiyyə Sağlamlıq Başqarımızdan Muavin Başlıqı Lo Yong mundaq dedi. Yötkep diagnoz qoyuş, kollektiv diagnoz qoyuş mülazimət mərkizi qurulğandan kən davalaş ortaq gəvdisigə əza orulla bir tutaş orullaşdırışqı boysunub, diagnoz qoyub davalaş yolunu tüzüm cəhətdə dərəcəgə ayırıb pravallaşdırdı. Ammini yeni keselini asasi katlam davalaş aparatıda, eğir keselini çoğun doktorxanada davalı diş, salametlikini əsligi keltürüşünü asasi katlamda ilip beriş adetini yetildürüşki tədirci yetekçilik kılıdı.

0: Keselde, yezi bazardan nage derecelik doktorxanığı yötkelse, kaydı nomor alması mı, kaydı tekşürtmesi mi buludu? Yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş, mulazmet merkezi bunu aldın uğurlaştırdı. Kesellik ahvalı mukunleşip, salametlikini əsligi keltürüşke tigişlik kesellerinin davalaş layihesini asasi katlam doktorxanısıgı yollap, davalaştın üzülüp kalmasılığa hakiki kapalatlı kılıdı. Loyun mındak dedi. Amının kesel körstişi teğimi kolaylaşıdı, addeylaşıdı. Balnisti yetişki toğır gelse, yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş, mulazmet merkezi, nage, yezeşki derecelik doktorxanadan karvat maslaştırdı. Mutaxassislerge kesel körstişki ihtiyaclık bolsa aldın keliş berdi. Bimarlarının özü nomor ilişinin acıt yok. Oralaştırışı kasasın bu yıl 9 ayının ahırdan burun yötkep diagnoz koyuş, kollektif diagnoz koyuş mulazmet merkezi Abdonum rayonundaki tahminen 70% nage şehir rayonunu kaplaydı. 2027 yılının ahırgıca toluk kaplaş işe aşırılıdı.
1: Stansımız kabri. Sanje oblastının 2026 yıllık yeni yaçı işkorulaşkalla juğlanma nomorunu nakleştirip rıgbetlendiriş, hem köyünüş, al soraş, soğukat beriş faaliyeti yakında Fukan şehirde ötküzeldi. 100'den artık yeni yaçı işkorulaşkan hizmetçi, asasi katlam idare kılışkı katnışış juğlanma nomoruğa tayinip, cemi 27.100 yıllık mukafatla nakleştirdi. Yıl boyu koçu koyladı katırıp yurduğun tez yetküzgücü, Pıng davi, muhafıqiyatlik alda amını telegraf aldamçılıkıdın başkatım nasihat kılıp tosup 110.000 yıllık iqtisadi ziyandın saklap kaldı. Yeni taratku basıda çoğunkır yıldız tartkan tor riyasetçisi Livey başlamçılık bilen tor linya avantgardı namlıq partiya kuruluşu markasını yartıp cemi 1500'dün artıq təşviqat kıskısını ilan kaldı. Bu tor supsta 25 milyon qetim koyuldu. Ula, yukarı somluluk juğlanma nomor bilen birinci ve ikinci derecelik mukafatka erişti. Ayrımalda, akli iktidarlık, toksiklet ve kesbi sürat geliş üskünürleri, emeli buyumları bilen mukafatlandı. Livey mındak dedi. Kamera arkalık şehir medeniyelikini hatırlayıp, yurtumun kıyafetini teşvik kılıp, asasi katlamdaki meselelerini kayıtma inkas kılıp, juğlanma nomor toplap mukafatka almıştırıp, intayın muvaffakiyet duygusu iyi buldum. Sanje oblasti bu yıl yeni yaçı işkorulaşkalla juğlanma nomorunu nakleştiriş tüzümünü ornatıp, tordu çakırdıgan taksimlep yetküzgeçi, tez yetküzgeçi, tor riyasetçisi, yük abdombeli şopur katarlıq, yeni yaçı işkorulaşkallani asasi katlam idari kılış, pidayla mulazimiti ve cemiyet ortak kuruşka faal katnışka rıgbetlendirip, yukurku faaliyetlerge katnasa juğlanma nomor iliş, juğlanma nomorunu soğukatka almaştırış, töhpü koşsa cevapkı eriştek yakşı ayrılışını şekillendirip, yeni yaçı işkorulaşkallani şehir mulazimet obyektedin cemiyetini idare kılıştaki yeni küşke aylandırdı. Sanje Oblastlık Partiya Komiteti Cemiyet Hizmeti Bölümü İşki Karxana 3 yeni Partiya Kuruluşu ve Saha Cemiyetleri Sodigarla Uyuşmaları Hizmeti Bölümünün mesulü Gofendi mundaq dedi. Juğlanma nomor tüzümünü vasıtı kılıp, partiya teşkilatının gemkorluğunu yeni yaçı işkorulaşkalları yetküzüp, yeni yaçı işkorulaşkalarını şehirde tevellik duygusu, bəxt duygusu, şan şeref duygusu iyi kılıp, şehir tarakiyatıga teyhimi yakşı mulazimet kıldırımız.
0: Stansımız muhbiri Can Yeng haber kılıdı. Bayramlık dem iliş mezgilide Şincan'ın arkaisi caylarda gayri maddi medeniyet mıraslarını sınaş pahaliyetleri ağır karkıdan ötküzüldü. Şehirdeki körgezmi saraylardan yezi kent, çarvıçlık rak yollarıca her millet amma kol silip katnışıp Cunhua Münefer en-envi medeniyetini yıskaldı. Şincan gayri maddi medeniyet mıraslı sarayda 5. ayının 33 günü çüştün burun 20 aylıktan artık atana ve bala gayri maddi medeniyet mıras bulgan terkunçak yasa şönürünü öğünüp en-envi nur sayısı sen edinin sihri küçünü yeskaldı. Ürümcedeki şehir derecelik terkunçak yasa şönürünün vekillik varisi Yanşen terkunçakının resim orijinalı hasıl kılış, gül oyuş, nur ötküzüp rang berişten tartıp, tayaqqa bağlap tanşeşkici bolğan yasaş jarayanını tüşendirdi. Шәр алсы Чө Жиңяу белән анысы Гау Чоуйю тер кунчакы рәң береш джипслаштырышны тамамлады. Яна кичек сәхнеге чыгып рол ойнады. Чө Жиңяу мындак диде. Кол хөнәрбенчилекне яхшы көрмән. Бәйлон ат ясап кичек сәхнеге чыгып ойын куйып найты хуш булдым. Яңшан мындак диде. Адди тер кунчак театр мәдәниетидә балаларны тер кунчак ясаш аркылык Джунгоның ан-анви гайри матди мәдәният мираслары билемләренә игелеш имканиятыга ие кылдык. Шундыйкла ан-анви гайри матди мәдәният мираслары аркылык техмо көп кишигә Джунгоның төрле хикаяларын төшендүрүшне үмид кылабыз. Гайри матди мәдәният мираслары мәдәниятимо език кент чарвычлык районларга юзланды. Чаган Токай Найе, Кары Бура Еза, Чарвычлык Еңі Кенти, Чулахчар Кенти, Курбан Хетлік, Милләтлер Хитбақлығы вә ғайри мадди мәдәният мұрасыры баш темі паалиетіні бірлікті қанат яйдырды. Қазақларының Дойбе ән-әнви шахмат мұсабықысы қызғын башылынып, әр қайсы яш басқұшлардығы аммыны қапләді. Кент талсы Мегиоу қанат мұндақ деді. Bu qitim ikkinchilik erishganligimda nayti xushal bo'ldim. Raqobatchim bek qaltisgan. Men kichkimdan tortib dadam bilan o'ynab o'rgangan. Ko'p qitim o'ynab baqqan. Bu qitim musobaqaga qatnashib, kichik vaqtimdagi ba'zi ishlarni aslab qoldim. Bek xush bo'ldim. Ko'rliq xalq o'rib odat madaniyat muzeyi xalq o'rib odatini mujassamlash, xushallik qamroq bo'lish bosh temlik sinash faoliyatini yo'lga qo'ydi. Bağlap boyash, ramki yasash, nurgun atana və balalarını qatnışıqı jalib qaldı. Xizmetçilə rəxtini qatlaş, bağlaş, rəngi çılaş, rəngni muqumlaşdırış, abdabqı siliş qatarlıq iş tərtiblərini görsətdi. Köpçilik öz qol bilən məşğulat qılıb, adət ki, ax rəxtdə özgüçü sızıq və rənglərini namakən qaldı. Korlu şəri alsi, cavzı mın mındaq dedi. Qızıqışın boyca ərqil şəkildə boyab çıxdım, minancı bəkçiraylıq boldı.
1: Stansımız xəbəri. Kəşki Şəfəqnin Qoğlaş Qıçı namlıq kinonu sürətki yerişini başlaş mürasimi. 5-ci ayının 33 günü çüştün burun Tarbaqtay yeni dəvr mədəniliki əməliyyət mərkizdə ötküsəldi. Filmni Gansu Chiao Er kino televiziya çəkilik şirkəti işləyidigan bulub, hər birlikdən çəkinigən 4 avtomobil əskirinin Şincanın ilgirki transport liniyasidə qayti menişi asas liniya qılınıb. Diqqət, otturu yaş yaşanğanlarının hissiyatı, səbdaşlıq mehri və hayatını qutquzışqı mərkəzləşdirilib, Çiğir rayon qurğuçlarına hörmət bildirilib, Şincandaki özgürüşlə namayən qılınadığan reallıqdaki mehri muhabbət temizdiki film. Çöçək şəhər ahalısı Xu Chunfeng mındaq dedi. Adi tamaşıbın bolu süpütün bilən naid təqəza bolu atmən. Bu qıtım kino işləş qrupisi Çöçəki kilib nəx meydanda mənziri talladı. Rejissorlarının Çöçəknin güzəl mənzirisi və məzlik tağımlarını teximi cülarlandırıb verişini ümit qılımən. Кино қойылғанда чоқым әң бұрын билет сетіп алып көремін. Сценарист, қосымша режиссер Лу Дун бұл кинодағы көп қысым көрінішінің Чөчек шәрі әм атраптағы наия райондарда елініп, Тарбақтайдағы жайлақ мәнзірісі, чигра қияпеті, аккордеон өзгеше мәдениеті, шәһәрнің адамият асасы қатарлық әла сүфәтлік мәдениет саяхат байлықтары чоңқыры қезіліп, май бояқ рәсімдәк Тарбақтайның көк асман ақ бұлт, бейпаян жайлығы. Өзгеше халық өріп адеті, шәһәрдегі қайнам ташқынлықтың кино көрінішлеріге сіңдіріліп, мемлекеттің әрқайсы жерлеріндегі тамашашыларының кино экраны арқылы Тарбақтайны көріш, Тарбақтайны сөйіш имканиетіге ие қылынғандығын тоныштырып мындақ деді. Бұл киноның келер жылы мемлекет бойынша киноханаларда қойылышына мөлшерледік. Көпшіліктің көбірек қолдаушыны үміт қыламыз.
0: Әнде гүзәл Джунго сәпри сәйіпіміз бойынша аңлатыш береміз. Стансымыз қабірі. Нөбетте, бағыраш күлі су құшлары көпейдіған абот пәсіліні күті алды. Құш чүжілері арқ-арқдан тұқымны еріп ұвыдан чықты.
1: Бағыраш күлі Ло Шавен көл районда қарна аққотан майын қатарлық пәсілік құш чүжілері арқ-арқдан тұқымдан чықты. Қарна ұвысыда тұқымдың еңі шыққан чөжілі тұмшықыны ата-анысының боғызығы тұқып беріліп, рак емчіклеріні талышып еп, озық лынышыны өйгенді. Аққотан чөжілері бір-бірінің қоғылышып ойнап, тәңпіңліқының сақлашып, өтішіні қайты-қайты мәшік қалды. Yıl boyu bu yerde suretki tartıdığın foto suret eveskari Wei Jinjian kolodaki foto aparat arkalık köz aldıdaki güzel manzaralar

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qadimgi programmamizda bundoq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Shinjang yezi egilik kasbiy texnikada shousining tunchi navbatlik amgak namunachilari hunarvallar madaniyat bayrami o'tkazganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifamizda Shinjangning tunji turkumdagi ko'p abonachiga yashil tokni bevosita tutashtirish turining amaliyotlashganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda Lingnanning uyg'ongan shir madaniyatini Shinjang tuproqida amaliyotlashtirib yiltiz tortqizgan Huang Yongjianni tanishtiramiz.
1: Programımız yine Shinjang Radio Televiziya Stansiyasining yangi taratqu slushating abonachilar terminalidan mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: Yaqinda umumiy xalq

0: cemiyet bu xil iqtidarını birleşip üstüge elişi rolunu cari kıldırıp, Şinjan'daki Ali Mekteplerinin edebiyat sənət obzori münnevver ixtisaslıklarını toluq mücessemləb, Şinjan'nın ərqaysi çoğun edebiyat sənət baş demeliq faaliyetleri, hem de edebiyat sənət nadir əsərleri üçün edebiyat sənət obzori küçünü qoşudu. Yana bir tərəbdin ögütüş, yardım veriş, yetekleş arqılıq bir türküm edebiyat sənət obzorunun tiyanşan küçünü yetildirip ve yaratıp, Şinjan'ı medeniyet arqılıq ozuqlandırış üçün edebiyat sənət obzorunun rolü ve küçünü koşudu.
1: İh, anı vətən, siz merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurğa merdanı yüzlengen gayet zor əjdaha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp, süpsüzük bulak kebi kalıp...
1: Baş elmey, teyhimu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlık tesvirlep baş elmey, teyhimu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yurt dündeki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Şincan Yezi İgilik Kespi Tekniki Daşöğüsü'nün Tuncu Növetlik Emgek Namunikçileri Hünervel'de Merniyet Bayramı Ötküzgeldeki doğrusu da sözlep birimiz. Yakında Şincan Yezi İgilik Kespi Tekniki Daşöğüsü'nün Tuncu Növetlik Emgek Namunikçileri Hünervel'de Merniyet Bayramı başlandı. Faaliyette Hünervel ruhunu tavlaş, Hünervel yetiştiriş, Hünervel maharetini meşk kılış, Hüner boyumu yaratıp çıkış baş temi kılıngan bulup, çoğun devlet hünervelleri, Tianşan hünervelleri mektepki kirişki teklif kılınıp, yürüyüşlük faaliyetle arkalık emgek nemunçları ruhi, hünervel ruhi evc aldırılıp, baharet arkalık adem terbiyeleydiğen munbet toprak çoğun kurulaştırıldı.
1: Emgek namunatçıları, ünerveller, medeniyeti bayramı ütküzüş, Şincan Yezi İgilik Kespi Tekniki Taşıyosu'nun işlep çıkırış bilen okutuşunun yoğuruluşunu çoğunkurlaştırış. Adem terbiyeleş endisine yenilik yaratıştaki muhim tedbiri. Bu mektep Yezi İgilikini küçeytiş, Yeza İgilikini güllendiriş boyunca mektep başkuruş burcuda baştan ahır çıngdırıp, kespi maarif evzellikige tayinip, Yezi İgiliki, Yeza, dehkallar sahesi de zor türküm maharet ihtisaslıklarını yetiştirdi. Emgek nemunu çilleri, hünerveller medeniyet bayramıda okutkıcı okuguçularını emeli işleşini kadirlep, maharette pişip yetelip, maharet ihtisaslıklarının buluş, maharet arkalık vetenge cevap kaytırış itikadını turguzup, yerliknin terakkiyatına mulazimet kıladığan yukarı sapalık teknika, maharet ihtisaslıklarına ayrılmışka yetekleş maksat kılıngan.
0: Faaliyette Şincan Yezi İgilik Kespi Tekniki Daşı Hünervellerge tertip boyunca mektep sırtıdaki yetekçi okutukçı, kesp yetekçisi teklif namısı tarkıtıp bedi. Beş hünerven, mektep içindeki tayanç ustaz bilen koşmaklaşıp kelişim imzalıp, mektep içindeki danlık okutukçular bilen kesp okutukçuları maslaşıp adem terbiyeleş endisini berpa kıldı. Mektep mask kademde mektep dericilik 5 emgek nemunutsi, hünerven ıhtısaslıkla yenilik yaratış işhanısına veviski bedi. Teknikide yenilik yaratış, neticilerini aylandırış süpüsünün süpütünü östürüp derisini yukarı kötürüşke türtke boldi. Leksiya ders hanısı da çoğun devlet hünervenin mukapatıgı erişkici şavşüp hın, vışın çoğun özlerinin kesip bilen şoğuluniş keçirmişigi birleştirip, birinci septi yıltız tartış, ötkelgi hücum kılıp, kıyınçılıklarını yeniş, yenilik yaratıp tatkı kılış küreş hikayesini hem behrildi. Addi sözle hünervenin çin mənisini namayan kılıp, nəhmeylanındaki okutukçı okuguçlarını çoğunkır təsirlendirdi.
1: Her kaysi ikinci derecelik şöyerlerinin şöbi yığın meydanları da emgek nemunikçileri, hünerveller ayrım ayrım fikir almıştırış, söhbetleşini kanat yaydırdı. Her kaysi şöyerler kesbi alahiydilik tayinip, hünerveller his kılış kasıp kanı berpa kıldı. Okuguçular, koluğa hünerveller pasportını elip, daka kılıp, his kılış maharet vazifesini orundap, tamğı yığıp, medeniyet icadiyeti soğukatlarına almıştırış. Maharetinin sekri gücünü his kılıp, emgek hissiyatını çoğunkurlaştırdı.
0: Kelgüsü de Şincan Gezi İgilik Kespi Tekniki Daşösi, emgek nemunikçileri hünervelle mereniyeti bayramı ötküzüşünü fırsat bilip, adem terbiyeleş sistemisini sıcıl mükemmelleştirip, işlep çıkırış bilen okutuşunun yuğurluşu ve mektep bilen karhananın hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, hünerven ruhini ıhtısaslıklarını yetiştirişinin putkül ceryanını sındırıp, zamanevi Gezi İgiliki sahasedeki hünerven ıhtısaslıklarını üzlüksüz yetiştirip, Şincan zamanevi Yezi İgilikinin süpütünü östürüp, ünümünü aşırış. Yezi kentlerini umumizlik güllendiriş için ıhtısaslıkla küçünü toplaydı.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydınış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş külemdeki öyge seliştirğanda mekmağına güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şin Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: Şinjang radio televiziya stansiyası Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hamra boludu.
3: Saat 8:20'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki haber hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radio anglayalaysız, haber körelaysız.
4: Saat 9:20'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki sefer hamrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberda bolalaysız.
5: Saat 11:00'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki ijadiyet hamrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçıñız ilhamıñızı urğutudu.
6: Saat 13:20'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki pul tejeş hamrayıñız. Juğlamını Numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsız.
7: Saat 14'te Sulu Shooting Atletalının 6.0 plus nusxası yeniñizdeki turmuş hamrayıñız. Sulu Shooting Sodi şehirçisinin Şinjañın özgeç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
8: Saat 16'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 plus nusxası yeniñizdeki ilgilik tikleş hamrayıñız. İlgilik tikleş uyuñız bolsa Sulu Shooting Atletalı yardım berdi.
9: Saat 17:20'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 plus nusxası yeniñizdeki medeniyet hamrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
10: Saat 19:20'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 plus nusxası yeniñizdeki mezelik taam hamrayıñız. AI tamak tizimniki bar.
11: Saat 20:20'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 plus nusxası yeniñizdeki ügüniş hamrayıñız. Bilim turmuşuñuzning tämhurçığı aylanıdı.
12: Saat 22:20'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 plus nusxası yeniñizdeki tänerket hamrayıñız. Sağlamlıqqa hamraq bolup ägişip çeniqsiz.
2: Sulu Shooting Atletalını çürüp sarxıl mazmunlardan huzurunu.
13: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
14: Şalning gürüşke aylanışiga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışiga 5760 saat, şoqlu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğa çıqırılışiga 8760 saat ketadi.
15: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt ve äjiriñizni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muwafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
13: Şinjang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Haberler Merkezi Uyghurça Universal Radyosu.
16: Şinjang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Haberler Merkezi Uyghurça Universal Radyosu açlıkını çiçekte monolarını esker tutur.
13: Tamakni ilmi buyurdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elap alaylı.
16: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
13: Tamak üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.

0: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday maysısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı maysısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyon

0: Yükselen Vatan Şincan. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Şincan'ın tuncu türkümdeki köp abonucuğa yeşil toklu bir vasıta tutaştırış türünün emelileşkerlikini tonuşturumuz.
1: Yakında Şincan'ın tuncu türkümdeki işki hesaplaş iktidarı ige köp abonucuğa yeşil toklu bir vasıta ulaştırıyı test kılınıp emelileşip hesaplaş iktidarı bilen yeni energiyeni bir vasıta tutaştırış yolu ünümlük ravallaştırılıp Şincan'ın yeşil hesaplaş iktidarı nam kartısı bütün güç bilen berpa kılındı.
0: Bu iki tür ayrım halda Kumul şehri Arı Türk nayesinin hesaplaş küçü de yenilik yaratış boyunca ülgü körüstüş rayonudaki köp abonucuğa yeşil tokni bir vasıta ulaştırı birinci karar ve Karaman şehri Bulut hesaplaş kesple bakçı rayonudaki köp abonucuğa yeşil tokni bir vasıta tutaştırış türü birinci karardın ibaret. İki türü boyunca cemi yeni energiya generatorla sığımçalıkı 160 bin kilowatt. Arı Türk nayesi de bu türde bu yıl 6. ayda umumizlik iş başlap, 2027 yılı 5. ayda umumizlik işe kiriştiriş planlandı. Bu tür pütüp işe kiriştirilgenden kin, yeni energiyanın yıllık özü çıkarıp, özü şıltıdığan tok miktarını ilgiriki 30%'in 50% kişi buluştun, 90%'in köpüreki yetişini. Pakız yeşil tok bilen təminleş ülgü körüstüş rayonunda umumi tok işletiş miktarının 60%'in köpürekli ilgilişini işe aşırgılı buludu.
1: Köp abonçığa yeşil tokni bivasta ulaş, şamal elektr, koyaş energiyasıdan paydalanıp tok çıkarış katarlıq yeni energiyelik tokni ammevi elektr toruğa bivasta ulamay, məxsus liniye ve transformator əslihaları arqılıq köp abonçini yeşil tok bilen təmirləşini körüstüdü. Ammibab kılıp etkanda bir yeni energiyelik tok mənbəsi köp abonçini yakın etrapta tok bilen təminleyeleydi. Bunun içi de abonçi kanuni ige əməli gevdini görüstüdü. Ahaliler ve yeza ilgilik abonçilerini öz işçiga almaydı. Dövlət Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti Dövlət Energiya İdarisi yakında ötçət çıxırıb, köp abonçıya yeşil tokni bivasta ulaşqa türtkü bulub, yeni energiyani öz cayda yakın ətrapta işiltib paydalanışqa türtkü buluşunu otturğu qoydu. Abdonom Rayonluq Energiya İdarisi Partiya Qrupsının şocisi, idarı başlıqı yan-yan mundaq dedi. Yukarıki türlerdeki aileler geçe umumlaştırılgan tok bahasının əmmisini elektr torudun tok seti verişinin əməli tənərqdin tövən bulup, hesaplaş iktidari karxanalarının rıqabət gücünü ünümlük östürgülü buludu.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5700

0: 160 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziye İstansısı Radyo Haberler Merkezi Uyghurçi Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziye İstansısı Radyo Haberler Merkezi Uyghurçi Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolanı eskertidu.
2: Tamakını ilmi buyurduk, sağlam uzuklanı ili. Tamakını fakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamı kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vakit kedidu?
0: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat kedidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziye İstansısı Radyo Haberler Merkezi Uyghurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp, randar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, randar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anglıguçular, bu sahifimizde Lingnan'ın oyğanğan şir mərinetini Şinjan tuprağıda əmələləşdirib yıltız tartquzğan Huang Yongjan'ı tanıştırımız.
1: Qashqari Kaspi Texnik Şöyende 40 netçe oquğuçidin təşkillengen Long şir körjiki Lingnan oyğanğan şir mədəniyetini Şinjan tuprağıda əməliləşdirib yıltız tartquzmaqta. Bu qoşunni yetekligini Guangzhou'dan kelgen Daşö'nün 2-nji yıllık oquğuçisi 19 yaşlık Huang Yongjan bolup, köpçilik onu yıqımlık kılıp Xiao Huang ustaz dep atışıdı.
0: Huang Yongjan toluq ottara mektepte şir usulü oynaşkı reşti bağlıgan. Cemaatideki atı bobularının tesirde o toluq ottara 1-nji yıllıktıla ustaz tutup maharet ögünüp, könlüge kızgın muhabbetini püküp, alim mektep imtihanı da alayten long şir kurjge tesis kılıngan mektepke tizimletip, aralıkını yarak körmeyi kaşkarge kelgen. Mektepke dastlab kelgende Huang Yongjan bu yerning şir usuli marinetinin texi yetiştirish bosqichida ishkanligini bayqab, varislik qilish bayrog'ini tashabbuskorlik bilan zimmasiga elib, o'quvchilik salohiyati bilan ternerlik mas'uliyatini zimmasiga elib, asosiy harakatdan dab bilan musiqani moslashtirishgacha nol asosdagi saboqdoshlarini qo'lma-qo'l yetaklab mashq qildirdi.
1: Bultur 10

0: radio televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan fanni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgir surish fanni umumlashtirish darsxonasi fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm fan bilimlarini umumlashtirib, ilm fan ruhini avj qildirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, Şinjang Radyo Televiziya Stansiyasının Tan Sağlığı Zor Baylık programımızı anlayışlarına karşı alınız. Ben Riyasetçi Roşengül İmam. Qadirlik dostlar, programımız Şinjang Radyo Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Slushiting abonçılar terminalida mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt qayta anlıqılı buludu. Radyo anlıqıcı dostlar, bu qetimki programımızda mındaq məzmunlarda anlatış birimiz.

Sağlamlık haberleri sahibimizde bu yıl 1 aydın 4 aygıça devletimizde yürek terikini klinikide işletiş miktarı 10 milyondan aştı degen haber dektinlerde bulundu. Sağlamlık bilimlerini hemme aileye yetküzeyli sahibimizde kandak kılganda balılarının sağlam ösüp yetilişige yardım bergeli bulundu degen mezmun dektinlerde bulundu. Addi sağlamlık

Hareketleri sahibimizde barmak bilen başının çokkısıdaki Bayhuy pəllisini çekip bergende əst tutuş kabiliyetini östürgülü bulamdu degen məzmun dekitinlarda buludu. Radio anlıqıcılı, əmdi dekitinlar programımızın təbsili məzmunları da bolsın.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahibimizde bu yıl 1. aydın 4. aygıca devletimizde yürek terikini klinikada işletiş miktarı 10 milyondan aştı degen haber dikkatlerde bulundu. Devlet davalanış kapalıti idarisi Tor Bekitinin haberiyle karganda 2026 yılı 4. aygıca devletimizde merkezlik seyti verilinğen yürek terikini klinikada işletiş miktarı 10 milyondan eşip okşaş mezgildeki barlık yürek terikini işletiş miktarının 90%'den köpürekini ilgilegen. Yürekke terek seyiliş operasiyası kılalaydıgan davalaş aparatlarının sani zor derecede aşkan. Tehimu köp nahiye derecelik doktorhanlar ciddi karakterlik yürek tıkılması bimarlarının hayatını kutkuzuşka katnaşkan. Pen Tekniki gazetinin haberiga asoslanganda bir türlük yeni tetkikat görüstülüşçe balalar her günü kubul kıladığan energiyanın 30%'den köpüreki gazlıq su. Orap kaçılangan uşak yemeklik ve tatlı naştılık solu umuci katarlık alahidi pişiklangan yemekliklerden gelgen bulup, onlarının okuş yeşinin dastlabki mezgili de zıkkı kesilige gırıptar buluş xaupi tört hessige yakın aşıdıkken. Münasifetlik ilmi makale Gomin Jurnalı da ilan kılıngan.

Hürmetli radyo anlayıcılar, MDI Abdonom rayonumuzdaki 16 şehrinin hava raydı melamın tanıttığımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 20'den 34 Celsius gradus kıcı. Altay'da hava uçuk, temperatura 16'dan 32 Celsius gradus kıcı. Çöçek'te hava uçuk, temperatura 15'den 34 Celsius gradus kıcı. Holcı'da hava bulutluk bulup keyin ecelodo, temperatura 18'den 34 Celsius gradus kıcı. Bortalada azraq yağmur yağadı, temperatura 17'den 38 Celsius gradus kıcı. Karamayda hava bulutluk, temperatura 22'den 37 Celsius gradus kıcı. Kütünde hava bulutluk bulup keyin ecelodo, temperatura 21'den 38 Celsius gradus kıcı. Sancı'da hava bulutluk, temperatura 18'den 38 Celsius gradus kıcı. Komulda hava uçuk, temperatura 17'den 37 Celsius gradus kıcı. Turpanda hava bulutluk, temperatura 26'den 45 Celsius gradus kıcı. Korulda hava bulutluk, temperatura 21'den 36 Celsius gradus kıcı. Aksu'da hava uçuk, temperatura 18'den 35 Celsius gradus kıcı. Açuk'ta hava bulutluk, temperatura 18'den 36 Celsius gradus kıcı. Kaşgar'da hava uçuk, temperatura 18'den 37 Celsius gradus kıcı. Xotan'da hava uçuk, temperatura 20'den 35 Celsius gradus kıcı. Ürümçi'de hava uçuk, temperatura 20'den 34 Celsius gradus kıcı bulundu. Üç bal şamal çıkıdı.

0: Asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programısı.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programısına alışanan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdügerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonucular terminalında maskadende anlatılıyordu. Hem de her vakit kayıta anlıklı oluyordu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullar boyunca altış birimiz.
2: Kanun haberleri sahibimizde devletimiz cemi 1750 türlük yemeklik bexatarlıkı devlet ölçümünü ilan kıldı. Şincan balıla bayramlık istimal eskertmesini ilan kıldı degen haberlerde kıtınladı buludu.
3: Dilo ve kanun sahibimizde bir tarafının şaraydı yakşı, yeni bir tarafının hemrah buluşu köp olsa, bala kimnin bir kışığı hüküm kılınıdı degen Dilo misalını sözləp birimiz.
2: Amma üçün əməli iş qilib bir iş sahibimizde Kumul şəhəri Evirgul rayonluq sot məhkəmisi Murdik Harxanını kanun boyca bazardan çekindirib, kentinin kollektiv mülkünü canlandırışıqı küçük qoşdu degen məzmun diqtınladı buludu.
3: Әмді дейқтанла, бүгінгі қанун сізге хамрах программымызның тәпсілі мәзмұнлырды болсын. Қанун қабарлары.
2: Yakında Devlet Sahiye Sağlamlık Komiteti ahbarat ilan kılışığını açtı. Tanıştırılışça, amının yemek içmek bexatarlıkını qoğdaş üçün Devlet Sahiye Sağlamlık Komiteti en ihtiyatçan ölçem talepi boyunca bir yürüyüş ilmi ihtiyatçan, əsqatıdığan, yaxşı işletkili boludığan yemeklik bexatarlık ölçem sistemisini bərpa qılğan. Növbette devletimiz cemi 1750 türlük yemeklik bexatarlıkı devlet ölçümünü ilan kılgan. Bu 20.000'dan artıq körsetküçke çetildiğen bulup 340 yıl yemeklik türünü öz içine alıdıkken. Bu bir yürüyüş ölçem, hamobab ölçem, məhsulat ölçümü, işlep çıkırış kaidesi ve tekşürüş usulü ölçümünden ibaret 4 çoğun türge bölündüğen bulup, ham eşyadının işlep çıkırışkıca, toşuştun saklaşkıca, etizdin tamak üstülü gücü bulgan, her bir halkada asaslındığan ölçem bulup,

0: ishqa oshirilgan.
1: Yemeklik bexatarligi qonunida yemeklik bexatarligi xavf-xatarni boshqarishda oldini elishni asos qilish, butun jarayonni kontrol qilishda chang turish talab qilindi. Shunga o'lcham bekitish jarayonida xavf-xatarni manbadan boshqarish va jarayonni kontrol qilishga alohida ahamiyat berilgan. Masalan, yangidan o'zgartirilgan yemaklikdagi bulg'imi chekki o'lchimida yemaklik xom materiali elib kirish ehtimoli bo'lgan og'ir metal, muhit bulg'imlariga chek qo'yilib, layoqatsiz xom materiallarning yemaklik ishlab chiqarish halqasiga kirishining oldi elindi. Yangidan o'zgartirilgan yemaklik ishlab chiqarishdagi hammabob tozalik o'lchimida yemaklik ishlab chiqarish korxonalarining har bir ish tartibiga texnik qattiq qoida bekitildi. Manbani boshqarishdagi hammabob o'lcham va boshqarish jarayonidagi ishlab chiqarish tijoratni qiyinlashtirish o'lchimidan boshqa yana bir mudofaa liniyasi ko'paytirilib, kundalik iste'mol qilinadigan sut mahsulotlari, go'sht mahsulotlari, ichimlik qatorliq mahsulotlar hamda yemaklik pishiqlash jarayonidagi xurush ishlatish, dezinfeksiya dorisi va o'rash qachlash materiallarining hammasiga qarata mahsulot o'lchimi bekitildi.
2: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
0: Birinchi iyun xalqaro bolalar bayramining yetib kelishi, o'rta maktab imtihoni, oliy maktab imtihoni ham mavsumlik imtihonga tayyorlik qilishning ochqichlik bosqichiga kirishiga agishib, bolalar yemakliklari, o'qish qurollari, bir oila kishilari ko'ngil ochish, ma'rif tarbiyalash qatorliq jihatlardagi iste'mol qizg'inligi sijil ochdi. Avtonom rayonlik iste'molchilarning huquq manfaatini qo'g'dash komiteti maxsus iste'mol askartmasi e'lon qilib, keng iste'molchilarni ilmiy, oqilona, bexatar, yashil iste'mol qilishga yetakladi.
1: Ota-onalar va qoramg'i yetmaganlar bolalar yemakliklarini tanlab setib olganda muntazam manbani surishtirish belgisini to'g'ri tonishi kerak. Oldin o'ralgan bolalar yemakliklarida jazman yemaklik ishlab chiqarish ijozat kenishkisining SC rad nomeri, ishlab chiqarilgan vaqti, saqlash muddati, material jadvali, saqlash sharoiti va ziyoda sezgurlik manbasi eskartmasini tekshirish. Ush yo'q, vaqti o'tgan supti o'zgargan yemakliklarni qat'iy setib olmaslik yemaslik kerak. Import qilingan bolalar yemakliklarida o'lchamlik jungo yezg'i belgisini tekshirib, ishlab chiqarilgan joy, ishlab chiqarilgan vaqt, chegras ichidagi sodigar qatorliq uchurlarni muayyanlashtirish kerak.
0: Shuning bilan birga shakar miqdori yuqori, tuz miqdori yuqori va yemaklik xuruchi nisbatan ko'p bo'lgan ushak-tushak yemaklik ichimliklarni ehtiyojchanlik bilan tanlab setib olish kerak. Bayramlık zakaz kılıngan tort, süt mesulatları katarlıklarını ihtiyacı karab saklaş, vaxtı da istimal kılış gerek. Mektep etrafıdaki köçme yaymacılarının muntazım salahiyeti yok yemekliklerini setip almaslık, ham materyal keliş menbesi inip olmaslık, pişiklaş muhiti ölçemge yetmezlikten kelip çıkadığan bexatarlık yoşurunu hafifeden saklanış gerek. Ehtiyojga qarab setib olish, oqilona iste'mol qilishda ching turib, baslashish va ziyoda iste'mol qilishni to'sib, yemakliklarni ziyoda o'rab qochilishni ongliq to'sib, bolalarni ochlikni qadrlaydigan, tovon karbonlik, tijashlik bo'ladigan odatni yetildirishga yetaklash kerak.
1: Bolalar o'yinchiqi jihatda to'kliq o'yinchoq, solyov o'yinchoq, metal o'yinchoq, otadigan o'yinchoq, bolalar harbisi, qonchoq turidagi o'yinchoq qatorliqlar birdek davlatning majburlash xarakteridagi mahsulot e'tirofnomasi mundaritsiga kirgizilgan bo'lib, tanlab setib olganda jazman 3C e'tirofnoma belgisini to'g'ri tonish kerak. Yeshi kichik bolalarga ushoq zapchaslar, o'tkir bulonliq yoki oson tushib ketadigan zapchaslar bor o'yinchoqlarni ehtiyot bilan setib olish kerak. Sırlıq quta istimalığa qarata 8 yaşqı toşmağan balıla jazman atanısının hemraqlıqda elişi kerek.
0: Balıla kiyim keçekleri cahette 3 yaştın tövən bu vaqla. Balılanın kiyim keçekleri çoxum məxsus bexatarlık texniki ölçümü təlifəgi uyğun bolışı kerek. 3 yaştın yuqarı balılanın bədənge çaplışıp turduğan kiyimlerge aldı bilən bexatarlık dərizisi texmi yuqarı məhsulatlarını tallaş kerek. Tallab setib olganda tugma, siyritma, bezak zapchaslarining mustahkam yoki mustahkam emasligini tekshirish. Bo'yin qismiga bo'qquch yip layhalangan balalar

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bir tarafın şaraiti yakşı, yani bir tarafın hemrah polisi köp olsa, bala kimnin bekşiği hüküm kılınıdı? Yakında Ürümçi şehri Şimigur aylık Halk Sot Mahkemesi bu acırışış macerası dilosunu sot kılıp ayaklaştırdı. Bugünkü dilo ve kanun sahibimizde bu dilo misalini sözlep birimiz.
2: 2011 yıl 5. ayda Liu Gang Doli bilen toy kılışını tizimlattı. Bir yıldan kenişkeylerinin oğlu Liu Tao tuğuldu.
1: 2023 yılı 2. ayda Erhotun çıkışalmağaçka Liu Gang üyüdün köşüp getti. 2025 yılı 8. ayda köp kıtım kengişiş neticesiz bulgandın ki Liu Gang sot mehkemesine acırışış davası kılıp sot mehkemesinin duli bilen bulgan öğleniş münasebetini bikar kılış. Liu Tao'nı özü bekiş doğrusu da hüküm çıkarışını talep kıldı.
2: Sot mehkemesi dava kılganğa kadar iki tarafından ayrılıp durgan vaktinin iki yılı toşkallıqını, erhotoluk hissiyatının üzül kesil buzulgallıqını tekşürüp inakladı.
1: Sotta Duli öğleniş münasebetini bikar kılışka koşuldu. Lekin Liu Tao'nun bekiş hukuki ve mal mülükünü bölüşke karata okşumağın fikirde boldu.
2: Duli o köp yılladın buyan balının turmuşudan haber eliş balının peskikisini davalaştaki yadroluk törük bulup kelgelikini etti. Duli'nin eğitişçe onun hizmet orni gerçe Ucaçu şehirde bulsun mu, lekin her günü Ürümçi şehirdeki öyüge kayıtı balığı hemrak buluşunu ızcıl dağımlaştırıp kelgen. Kündelik haladın haber ilişka ızcıl katnaşkan.
1: Liu Gang özünün mukim hizmeti barlıqını, turmuşunun bir kadar tinç mukim işgeldikini, balısı yaşlıge kirgenden tartıp hazırgıca barlıq okuş pülü, kızıqış sınıfı terbiyeleş haqqı, kisel körüstüş hıracının mutlak köp kısmını özü üstüge alğallıqını, Turuvatkan Oltrak rayonunun etrafı da mağarıp, turmuş eslahaları mükemmel bulup, Liu Tao'nı ala süpetlik üst pitiliş muhiti bilen təmilli yelaydı qalıqını, ailedeki çoğlanın mı balı bekşiki yardımlaşıdığan yeterlik vaxtı barlıqını bildirdi.
2: Doli'nin bayan kılışca 2018 yılı o Liu Gang'nın başka yat cinsler bilen bir normal münasibeti barlıqını baykap, Erhotun otursudaki şenç pütülle yok alğan. Keyin o yana Liu Gang'nın öylini

0: چندروشیدن کرده بیلان. اسکرتش دورینی دورونن چندروشی یا کی دکترنن کرسنتمسی بویچی سیتی بیلان و استعمال کلان. جیلین دوره ایلان اجازت نمری 300-427-05-007 مسلحت سوراش تلفون نمری 400-993-77-88 400-993-77-88 شنگ شیطان مارکلق بورک قوتلش بدنی کشیتش کپسولی B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomedium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoŋur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlp teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıqılışqı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının ışıltışıqı mas gəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilin və istəmal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007 Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88 Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomedium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsol. İçidiki dora qoŋur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlp teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoŋuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşendirişüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyçı seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Mesahat soraş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomedium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoŋur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlp teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoŋuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşendirişüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyçı seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Mesahat soraş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88
1: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavətki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqdın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğbasar öycay çekliş şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Slow Shooting Update'alının 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
3: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
2: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
3: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüdü.
2: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraşlarınız tüketüdü.
3: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
2: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
3: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
4: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nuskısının hem Türklük sinema mezmuları sarkıl.
5: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba.
4: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
2: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandıralım.

0: Hana tizimlikdan o'chirilib, amaliy qimmati tuvan pul, amaliy qimmati yuqori pulni obrot sohasidan siqib chiqirishning unumlik oldi elinib, a'lo sifatli korxonalarga taraqqiyot bo'shligi hozirlab berilib, bozor raqobat muhiti soplashtirildi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәтчилек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәтчилек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.

0: Anedi. Arkadan halk sakçıları, sakçı yardımcıları, padıcı bulup, koy parasını yığıp, yol boyu koğdap, kotanga apırıp koydu. Kent ahalısı kayıtıp gelgen koy padılarına karap, halk sakçıları, sakçı yardımcılarına kayıt rahmet etti.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Hürmetlik radyo anlıqıçla, emdi Atınım rayonumuz 16 şehirden hava raydın məlumat berimiz. Ürümçede hava uçuk, temperaturan 20-34 Celsius gradus kıca. Altayda hava uçuk, temperaturan 16-32 Celsius gradus kıca. Çöcekte azırıq yamğır yağıp keyin hava etçiladı. Temperatura 15-34 Celsius gradus kıca. Gülcüde hava bulutlanıp keyin etçiladı. Temperatura 18-34 Celsius gradus kıca. Bortlada azırıq yamğır yağıp keyin hava etçiladı. Temperatura 17-38 Celsius gradus kıca. Karamayda hava bulutluq. Temperatura 22-37 Celsius gradus kıca. Kuytunda hava uçuk, temperatura 21-38 Celsius gradus kıca. Şehanzda hava uçuk, temperatura 19-37 Celsius gradus kıca. Sancıda hava bulutluk, temperatura 18-38 Celsius gradus kıca. Komulda hava uçuk bulup keyin bulutlunudu, temperatura 17-37 Celsius gradus kıca. Turpanda hava bulutluk, temperatura 26-45 Celsius gradus kıca. Korlada hava bulutluk, temperatura 21-36 Celsius gradus kıca. Aksu'da hava uçuk bulup keyin bulutlunudu, temperatura 18-35 Celsius gradus kıca. Atışta hava bulutluk, temperatura 18-36 Celsius gradus kıca. Kaşkarda hava uçuk bulup keyin azırak yamğır yağdı, temperatura 18-37 Celsius gradus kıca. Xotanda hava uçuk, temperatura 20-35 Celsius gradus kıca. Ürümçede hava uçuk, temperatura 20-34 Celsius gradus kıca boludu, üşbalı şamal çıkıdı.
0: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Kanun Sizge Hemrah programımız boyunca anlıq işbədiq. Teğimi köp məzmullarını sılışı tin terminalarını düşürüp anlısanlar boludu. Yaqtırıp anlıqının ağır əhmətdi.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Bırak programısını alınışlarına karşı alınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tüvendeki mezmunları da alınış bir yerimiz.
1: Gülünü vatkan yezi kentlerge nezer sahibimizde Maralbeşi Nahiyesi çoğun tüptiki çüçük boya kespi bazıs kurdi. Şeyhoş şehri Çeğişor Bazırı, Xiba Şimali kenti Uda Şikiyil kollektif paydısını nəqləşdirdi degen məzmunlarını deqitinlarğı sunumuz.
0: Qaltız beş mahirleri sahibimizdə cınayet tuluk bazırdaki beş başlamcısı Nurtay Baydövlət tögü biqib, aşqanı içib kent ahalarını beş yoluq menişki itəklidi. Bozkan Nayesdiki 90-cılarda tuğulğan yeğinçi deyqan Liu Yüşvən Seyitiştin Arak iç dışıkça yurtnun çılan baylıkını canlandırdı degen mezmun dehqanlardı buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizde Manas Nahiyesi'de 500 mo yerde süni östürülgen yeng tuncuk etim kent kölemde çeçeklediği qatarlıq uçurlarını anladımız.
0: Radyo amuçla. Programı Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın abonçlar terimin aldığımız kademde anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlığılı buludu. Hem de diktanla programımızın tepsili mezmaları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: radio anlıkçılar. Bugünkü gülün vatkan yazı kentlerine nazar sahipimizi köpçülükke Maral 5'in ayısının çocuk buya bazı kuruş ehvalını tanıştırımız.
1: Yakında Maral 5'in ahiyyasının devlet bağı yazısı Kazan Taptik kentine kirgende Dehkan Gini Tursun Edis'ten çocuk buya perviş kılıvat attı. Gini gülüp durup bundak dedi.
0: Ben kodunu bilen 200 modun artık gildiğen çoğun uruklu çocuk buya bazı perviş işler bilen şoğulunu atımız. Bunun başka yerolgu yerlerden kılınan kırımını koşkanda işkimizden aylık kırımı 6000 yuandan aşıdı.
1: Gini davatkan baza Maral 5'in nahiyyası çoğun uruqluq çüçük buya birleşme terekçilik bazısı. Bunu AMK Teknik Terakkiyat Payçaklık Şirketi, Cungu Tepi Doğru Sağlamlık Kespi Payçaklık Şirketi bilen

0: yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Radyo anlıqıcılar gülünü atıqan yez kentlilerine nəzər sahibimizin davamlaştırımız. Paydının tarqıtılışı kişiler kalbini ilitip, yez kentlerini güllendirişke hayatı küçük koştu. Yakında Şiku şehri, Çekişor Bazri, Xıba Şimali Kent Ahalar Komiteti illik keyfiyatı tolup, adetin taşkırı kızıp ketken bulup, kent payı iqtisadi emkarlı kooperatif kollektifi paydasını taksimleştiğini kararlı ötküzülgen idi. Bu kadın kent kollektifi cemiyeç 121.700 yuan payda taks

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anlayıcılar, bugünkü Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimizde Can Ayya Tuğduk Bazırdaki Beyiş Başlamcısı Nurtay Baydövletnin tögü bekip aşkanı içip kent ahalarını yitekleb Beyiş yolu mangalık hakkıdaki hikayeni sözlep birimiz.
2: Bu bir neç günde Cıngnahi Yasının Tuğduk Bazırı Gürt Çarvıçılık kentide Nurtay öz ailesinin aşkanısı da aldıraş bulup getti. O bazı da xeyriyedarlarga çay koyup beretti. Bekar vakitlerde aşkanığı girip kızıga yardımlaşıp köktat yuyup xemir yoğuruşup beretti. Düşte mehmallar azayganda adı bala işkeylen abdumobilini haydap tögü bakmıçılıkı bazısıgı berip bakmıçılarga yardımlaşıp tögü sütünü seyip tögülerinin özüp getiliş ahvalıgı karap bakatti.
1: Bu yıl 62 yaşlı kirgen Nurtay Cıngnayısının Tuğduk Bazırı Gürt Çarvıçılık kentindeki çarvıçı. İlgiri o izcil dadısıga ekişip çarvı bakkan bulup kirim menbesi birlikliydi. 2009 yılı 9 ayda ehvalı özgürüş buldu. Nurtay yakın dostlar bilen Burdoğay Nayısı'yı sayahat gibi verip şu caydaki Nurgun Çarvıçı'nın tögü bekvatkalıqını. İqtisadi ünümünün körnerlik, bazar istiqbalının parlak işkallikini baykap, sinap bekiş iradesi geldi. Üyegi kayıtıp kelgenden ikin o hotunu bile mesletleşip, bir kısım kalı koylarını setvetip, 13 tögi setvaldi. Şunundan itibaren tögi bekiş yoluğa kadem koyini.
2: Nurtay gerçe aldınkı mezgilde ustaz tutup öneri öğünüp, kespi tekniklerini öğüge kilip yetekçilik kılışkı teklif kılgan bolısı mu, lekin bakmacılık yolu da yanıla oğuzsızlıklarını baştın geçirdi. Nurtay'nın kızı Nursare Nurtay mundak dedi. Dadam kala koyu bir kışkı könüp kalgan. Töğünün ozuklanış adeti meşgulat kanuniyetige pişik emes idi. Men tögü bir kışçer yanıda tögüler yutup gitiş ve ölüp gitiş katarlık ahvallar körüldi. Bakmacılık teknikisini östürüş üçün o dadısı bilen özlüksüz izlenip bakmacılık tecrübelerini topladı. Bakmacılık kölümü tedirici terakki kılıp zoraydı.
1: Bekli vatkan tögünün sicil iş vatkalıkını körüp, etraptaki Nurgun kent ahalısı çarbıcı tögü bakmacılıkı bilen şugullanmakçı boldu. Ama meblağ yetişmezlik, meydan kemçil buluş katarlık sebepler tüpeylidin külem şekillendirilmedi. Nurtay bunu görüp kayıt kayıt oylangan deyinkin köpçülükni yitekle birleşip terakki kılıçını karar kıldı. 2013 yılı kent işki komitetinin kolluş bilen Nurtay baş bulup Cıngnahiye Tuğduk Bazırı

0: Hürmetlik radio anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 6 ayının 1-ci günü, Düşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radio anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kitimki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Jungu Kompartiyesi 1-ci kurultayı Hatiri Sarayı. Nanhu İnqilabi Xatiri Sarayidagi Pionerlar Adırtının Qızıl Galas Tükluq Tüşendirgüçilerge cevap xat yazıp, ulanı Qızıl Genğu Varıslı kılıp, bilim kabiliyetini östürüp, yeni musabıda tarihi küş olap yürüyüş musabıqısını yaxşı kılışqa ilhamlandırdı. Bütün memleketteki küçük dostlarının 1. İyun Xalqara Balla Bayramını təbrikledi. İstansımız partiya ve xalqının Qızıl Balısı bulup, yeni musabıda tarihi küş olap yürüyüş musabıqısını yaxşı kılaylı mavzuluk obzor ilan kıldı. İzdeniş yorunalı da başucu Xi Jinping'nin kelgüsü kesiplerini aldın körerlik bilen uğurlaştıraylı ve ravajlandıraylı mavzuluk muyum makalısı ilan kılındı. Xi Jinping kanunçılık makallarının tallanmanın birinci tomunun İngilizce nusxisi nesir kılınıp tarqıtıldı. Jaoloji Rusya'da resmi dostana ziyareti boldı. Hem de Jongu Rusya Parlament Hemkarlık Komitetinin 11. Qetimliği yığınığı katnaştı. Jayla mol məzmunluq fəaliyyətlərini ötküzüb 1-ci iyun Xalqara Balla Bayramını təbriklədi. İran hüquq mənfəətimizin kapalatki iqib oluşu cəzimləşdürülüşdən ilgiri hər qandaq kilişimini təsdiqləməyimiz, dedi. Amerika dinizdə qamal qılış hərkəti səbəblik 118 paraxud yolunu özgərtişkə məcbur boldu, dedi. Hörmətlik radiyonu qocala, tövəndə deyə xıtanla xəbərlərimizin təfsili məzmunlardı bolsun.

Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Nurgun halkara iktisadi teşkilatlarının mesulleri, ötken bir yılda Jungo iktisadi sicil mokim eşip, dünya iktisadının eşiğe zor tehpü koştu. Köpkül zerbigi düşkelgen bolsumu, Jungo iktisadi yanıla körnerlik evrişimlikini namayan kıldı dep kardı. Yakın kıyladın bu yan, Jungo'nun dünya iktisadının eşiğe koşkan tehpü nispeti sicil 30% etrafıda boldı. 2025 yılının aldıngı üç peslide, Jungo'nun işki işlep çıkırış umumi kıymeti okşaş mezgildikidin 5.2% eşip, dünyadaki asaslık iktisadi gevdiler işi de aldıngı Katar'da turdu. Bütün yıllık iktisat umumi miktarının 140 trilyon yuengi yetişidin ümit ba. 2025 yılının aldıngı 11 ayda, mal sodisi import eksporti okşaş mezgildikidin 3.6%'tin kölümü 41 trilyon yuendin eşip, tarihtiki okşaş mezgildeki en yukarı seviye yaratıldı. 2025 yılı 10. ayda kölemleşken sanayet koşulma kımmeti, ictimai istimal boyumlarının partisi etiliş umumi sonması katarlık asaslık iktisadi kürset güçlerinin işbadisi yakşı boldu. Közde kamaştırdığan bir katar sallık malumatla, Jungo iktisadının mukim, evrişim buluşunun ten mevcut bolup turgallıkını namayan kılıp, dünya iktisadığa kımmetlik şenç ata kıldı. Goldman Sachs katarlık halkıra pul muameli aparatları yakında Jungo iktisadının eş mölçeğerini östürdü. Jungo iktisadi besimga berdaşlık berip, olgılgırlap, umumi cihetin mukim buluş. Mukimlik asasıda ilgirleş vaziyetini davamlaştırıp, köpkül evzelliklerini uzak müddet çoğulap, sicil girelişip, taşki zerbigi takabül turuşunun puhtık asasını berpa kıldı. İktisatının mukim buluşu, bazarının çoğunluğudun gelgen. Jungo'da 1 milyar 200 milyondun artık nopos, 200 milyondun artık otturhal kırımlikle topu bağ bulup,

0: Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-7788. 400-993-7788.
1: Üç yataqlıq öy asasi kapalet, tört yataqlıq öy tekhimi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzideki 6 metr 30 cm. İki qavetki bülüp 3 yataqını 4 yataq kılvansınız boludu. Tianshan rastisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 221% keytidu. Oqşeş külemdeki öyge seliştirğanda mekmağına güllükke tekhimi çoğun. Yataq öyü tekhimi köp. Tepsalatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.

Kıdırlı dostu anlama batkından Laşincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programısı. Programımızda hər millət xalqının nadırın akşı muzikleri uzunlar bulu atıdı. Davamlı kesilik köylerimizden bir gülü yarınlanmak nakşını köyün aramına sunumuz.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç kaldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjang radio televiziya stansiyasının tən saqlığı zor baylıq proqramını anlaşanlarına qarşı alırıq. Mən riyasətçi Proşengül İmam. Qadirlik dostlar, programımız Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Slushiting abonçılar terminalida mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qetimki programımızda mındaq məzmunlarda anlatış berimiz.

Sağlamlık haberleri sahibimizde bu yıl 1 aydın 4 aygıça devletimizde yürek terikini klinikide işletiş miktarı 10 milyondan aştı degen haber dekdanlarda bulundu. Sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli sahibimizde kanda kılganda balılarının sağlam ösüp yetilişige yardım bergeli bulundu degen mezmun dekdanlarda bulundu. Adi sağlamlık hareketleri sahibimizde barmak bilen başının çokkısıdaki bayhuy pellisini çekip bergende əstü tutuş kabiliyetini östürgülü bulamdu degen mezmun dekdanlarda bulundu. Radyo Anlıqçılı, MD Dekdanlar programımızın təbsili mezmunları da bulsun.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur, yaki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küşeytidir. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidir. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongudaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Anlavatkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı. Dostlar, əmdi addi sağlamlıq hərəkəti sahibimiz diqqətlərdə bulunub. Bu sahibimizdə barmaq bilən başının çoxqısıdaki Bayhuy pəllisini çekip bərgəndə əs tutuş qabiliyyətini östürgülüb bulamdı digən məzmun diqqətlərdi buludu. Bugün köpçəlikkə təvsiyə qılındıqan addi hərəkət. Hər günü anvayqib qalğanda ya ki məsələlər üstüdə fikir yürgüzgəndə bəş barmaqnın uçı bilən başının çoxqısının dəl utturusunu yenik çekiş. Hər qitimdə utus qitim çekiş. Başının çoxqısının dəl utturusu da bayhuy pəllisi bulub, coyan pəllisi hesablanıdı. Çekiş, çoğun menge postalak kavetini təvritib, kısmen orumdaki qanının iqiş miqtarını aşırıb, menge hüceyrelerinin oksigen bilen təminlenişini aşırıdı. Kliniklik tədqiqatlardan bayqilishçe, yenik çekip, gıdıqlaş, nervi yetküzgüçi maddesinin koyup berilişini ilgiri sürüp, dikkatini yaxşılaş, bilişinin çekinişini keçiktürüşkə paydalıq. Usuli, tüz oltırıp, İki kolunun beş barmağını cüpləb səl egib, xuddi piyaniyonu çalğanğı oxşaş barmaq uçı bilən başının çoxqısıdaki bəyxuy pəllisi rayonuğa növət bilən yenik çekimiz. Küç dəriyicisi xuddi yamğur tamcısı künlükke urulğandak bolsı buludu. 30 qitim çəkkəndən kiyin alqan bilən başının çoxqısını bir nəç qitim sılaymız. Bunu xalığan vaqtta qılsı buludu. Yığın açqanda, abdubuz saqlığanda, televizor körgəndi qılsın bolay verudu. Tırnaqni işlətməslikkə və qatlıq çəkməslikkə diqqət qılın. Bugündən başlap, anvayqib turğan vaqtdan paydalanıp, beşiğinizdən çoxqısını barmaq bilən çəkib birin. Kallığınız səgəkləssə, nərsələrini əs tutuşunuz təbii halda tezləşidu.

Hürmetli radyo anlayıcılar, MD Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava raydı melamı tanıttımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 20'den 34 Celsius gradus kıcı. Altay'da hava uçuk, temperatura 16'dan 32 Celsius gradus kıcı. Çöcek'te hava uçuk, temperatura 15'den 34 Celsius gradus kıcı. Holcı'da hava bulutluk bulup keyin içildi, temperatura 18'den 34 Celsius gradus kıcı. Bortalada azraq yağmur yağadı, temperatura 17'den 38 Celsius gradus kıcı. Karamay'da hava bulutluk, temperatura 22'den 37 Celsius gradus kıcı. Köytünde hava bulutluk bulup keyin içildi, temperatura 21'den 38 Celsius gradus kıcı. Sancı'da hava bulutluk, temperatura 18'den 38 Celsius gradus kıcı. Komulda hava uçuk, temperatura 17'den 37 Celsius gradus kıcı. Turpanda hava bulutluk, temperatura 26'den 45 Celsius gradus kıcı. Korulda hava bulutluk, temperatura 21'den 36 Celsius gradus kıcı. Aksu'da hava uçuk, temperatura 18'den 35 Celsius gradus kıcı. Atış'ta hava bulutluk, temperatura 18'den 36 Celsius gradus kıcı. Kaşgar'da hava uçuk, temperatura 18'den 37 Celsius gradus kıcı. Xotan'da hava uçuk, temperatura 20'den 35 Celsius gradus kıcı. Ürümçi'de hava uçuk, temperatura 20'den 34 Celsius gradus kıcı bulundu. Fişbal şamal çıkıdı. Hava raydın məlumat anlattık. Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı çişberdik. Anlığınınla rahmet.

0: Bayramı ötküzgərlik toğrısında sözləp berimiz.
1: Yüksülüb atqan Şinjan səhifimizdə Şinjanın tuncu türkümdəki köp abonucuğa yeşil tokni bivası tutaşdırış türünün əməliləşkəlikini tunuşdurumuz.
0: Yarqın isim səhifimizdə Lingnan'ın uyğanğan şir mədəniyetini Şinjan tuprıqıda əməliləşdirib yıldız tartqızğan Huang Yongjianni tunuşdurumuz.
1: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı Slushiting abonucular terminalıdan mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılı boludu. Şinjan'daki yenilikler. Yakında umumi halk kulakını ilmi asraş, anlaş iktidarının sağlamlığını ortak koğdaş amevi menfaat, muziki keçiliki, Şinjan Mariniyet Sarayı Tiyatrı Hanısı da ıllık hissiyatla uğurlandı. Muziki keçiliki Şinjan Şemşat Sinfoniya Orkestri uğurluğun seher bilen başlandı. Arkadın Şinjan Meyiple Paravalık Fondu Cemiyeti Cugan Xoru Ömüki, Şinjan Meyiple'ye Yardım Biriş Cemiyeti, Gaz Kaçıla Maksız Komiteti Katarlık Oyun Koyuş Ömekleri Orkestri bilen maslaşıp, aşu bir destindur, dünyadaki şunçu köp adem Katarlık on neçe eserini elip geldi. Bunun işi de tenhalık kesilgi gırtlar bulgan bala, Cangın Şu Ömek azaları bilen birlikte piyanino'da yaz namlık müzikini yalğız uğurladı. Melodiya samimi, sap bulup, nâh meydanındaki körmelerini təsirlendirdi. Barmak tılı usulü, çırağ nurudaki cungu, üntünsiz tıl arkalık çoğunkır hissiyatını ihbarladı. Meyple bilen sağlam kişiler kol tutuşkan, bir niyette öz ara yuğurluğun təsirli körünüş namayan kalındı. Şinjan Şemşat Sinfoniya Orkestri'nin başlığı Çigo mundaq dedi. Bu kollektifimizin tuncu ketim meyip yaşla, ösmürler bilen bir sahnede hemkarlaşıp, müziki arkalık çeklemini buzup taşlap, sənət arkalık meyipler bilen sağlam kişilerin yuğurluşu türkü buluşu. Kelgüsü de amevi menfaat yönülüşü de devamlı çıntırıp, meyipler bilen sağlam kişiler yuğurulgan bu hıl müziki faaliyetini sıcıl kanıt yaydırıp, müzikini öz ara tutaştırdığın ılık körükü aylandırımız. Atonumraylık meyipler birleşmesi salametlikini eski keltürüş bölümünün mesulü Lichau mundak dedi. Bu kıtımkı amevi menfaat müziki keçilik de hem meyiplerinin tohtumay algı ilgirleydiğen, ümit var, algı intilirgan ruhi kıyapeti namayan kılındı. Hem körmelerge anlaş iktidari sağlamlıkı bilimleri umumlaştırılıp, kalıplarını ılıtıp, meyiplerge yardım veriş ideyası yetküzüldü. Cemiyetki her sahadakilerin meyipler topunu tekimi köp düşünüp ve ulağı gemhorlu kılıp, anlaş iktidari sağlamlığı köngülü bölüdüğün, meyple işlerini kollaydıgan yakşı kayfiyatını ortak yaratışını ümit kılımız.
0: Yakında Şinjan Edebiyat Sanat Obzori Merkezi'nin Viviski Esiş Murasimi hem de 3. nöbetlik Şinjan Ali Mektepleri Edebiyat Sanat Obzori Musabıksı'nın Mukapatlar Kıtış Murasimi İlmi Muhakimi Yığını Şinjan Sfendaşösi Vönçön Mektep Rayonu'da ötküzüldü. Şinjan Edebiyat Sanat Obzori Merkezi'nin yopiki Şinjan Sfendaşösi Şeyhansı Daşı İlis Fendaşösü de ecilip, Şinjan Kespi Edebiyat Sanat Obzori yeni bazıs kurulup, yukarı süpetlik Edebiyat Sanat Obzori arkalık Şinjan'ı medeniyet arkalık ozuklandırışkı küç koşuldu. Faaliyette Şinjan'ın işçi sırtıdaki Edebiyat Sanat sahasıdaki mutakas, alımlar, Ali Mektep okutkıcı okuçuları dikkatini Edebiyat Sanat Obzori pen kuruluşu. Nazariyada yenilik yaratış qatarlıq məzmunlarga mərkəzləşdirib, asasi məqsəd doklati və ilmi muhakimini qanat yaydırdı. Şinjan Ədəbiyyat Sənət Obzori Mərkəzinin Şinjan Sfendaşösi Müdiri Leyon tonuşdurub mundaq dedi. Muzika, güzel sənət, usullarımızni, tarix, mədəniyyətnin ərqaysi tərəblərini öz işçigə elib, pən halqıb biriktirimiz. Jonghua milleti ortak gevdesi engini mustahkemleşne çördep, her tereplime istiroluk edebiyat sen

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Şincan Yezi İgilik Hespi Tekniki Daşöğüsü'nün Tuncu Nöbetlik Emgek Namunikçileri Hünervel'de Merniyet Bayramı Ötküzgeldeki doğrusu da sözlep birimiz. Yakında Şincan Yezi İgilik Hespi Tekniki Daşöğüsü'nün Tuncu Nöbetlik Emgek Namunikçileri Hünervel'de Merniyet Bayramı başlandı. Faaliyette Hünervel ruhunu tavlaş, Hünervel yetiştiriş, Hünervel maharetini meşk kılış, Hüner boyumu yaratıp çıkış baş temi kılıngan bulup, çoğun devlet Hünervelleri, Tianşan Hünervelleri mektepki kirişki teklif kılınıp, yürüyüşlük faaliyette arkalık emgek namunçları ruhi, Hünervel ruhi evc aldırılıp, baharet arkalık adem terbiyeleydiğen munbet toprak çoğun kurulaştırıldı.
1: Emgek namunuçları, ünerveller, medeniyeti bayrimi ütküzüş, Şincan Yezi İgilik Kespi Tekniki Taşıyısının işlep çıkırış bilen okutuşunun yoğurulışını çoğunkurlaştırış. Adem terbiyeleş endisi de yenilik yaratıştaki muhim tedbiri. Bu mektep Yezi İgilikini küçeytiş, Yeza İgilikini güllendiriş boyunca mektep başkuruş burcuda baştan ahır çın durup kesbi maarif evzellikige tayinip Yezi İgiliki, Yeza, dehkallar sahesi de zor türküm maharet ihtisaslıklarını yetiştirdi. Emgek nemunu çilleri, hünerveller medeniyet bayramıda okutkıcı okuguçularını emeli işleşini kadirlep, maharette pişbiyetelip maharet ihtisaslıklarının buluş, maharet arkalık vatenge cevap kaytırış itikadını turguzup, yerliknin terakkiyatına mulazimet kıladığan yukarı sapalık teknika, maharet ihtisaslıklarına ayrılmışka yetekleş maksat kılıngan.
0: Faaliyette Şincan Gezi İgilik Hespi Tekniki Daşı Hünervelleri tertip boyunca mektep sırtıdaki yetekçi okutukçı, kesb yetekçisi teklif namısı tarıktıp bedi. Beş hünerven, mektep işçideki tayanç ustaz bilen koşmaklaşıp kelişim imzalıp, mektep işçideki danlık okutkuşlar bilen kesb okutkuşları maslaşıp adem terbiyeleş endisini berpa kıldı. Mektep mas kademde mektep dericilik beş emgek nemunutsi, hünerven ıhtısaslıkla yenilik yaratış işhanısına veviski bedi. Teknikede yenilik yaratış, neticilerini aylandırış süpüsünün süpütünü östürüp derisini yukarı kötürüşke türtke boldi. Leksiya dershanısı da çoğun devlet hünervenin mukafatına erişkici Şaoşüp Hın, Vuşın Çen özlerinin kesb bilen şoğulunuş keçirmişi birleştirip, birinci septi yıldız tartış, ötkelge hücum kılıp, kıyınçılıklarını yeniş, yenilik yaratıp tatkik kılış küreş hikayesini hem behrildi. Adli sözle hünervenin Çin mənisini namayan kılıp, nekmeydanındaki okutuşu okuguçlarını çoğunkır təsirlendirdi.
1: Her kaysi ikinci derecelik şöyerlerinin şöbi yığın meydanları da emgek nemunuçilleri, hünerveller ayrım ayrım fikir almıştırış, söhbetleşini kanat yaydırdı. Her kaysi şöyerler kesbi alahidilik tayinip, hünerveller his kılış kasıpkanı berpa kıldı. Okuguçular, koluğa hünerveller pasportını elip, daka kılıp, his kılış maharet vazifesini orundap, tamga yığıp, medeniyet icadiyeti soğukatlarına almıştırış, maharetinin sekri gücünü his kılıp, emgek hissiyatını çoğunkurlaştırdı.

Kelgüsüde Şinjan gezi ilgilik kespi texniki daşösi, emgek nemonikileri, ünervelle mereniyeti bayramı ötküzüşünü pürset bölüp, adem terbiyele sistemisini sıcıl mükemmelleştirip, işlep çıkırış bilen okutuşunun yuğurluşu ve mektep bilen karhananın hemkarlıkını çonkurlaştırıp, ünerven ruhini ıhtısaslıklarını yetiştirişinin putkil ceryanını sındırıp, zamanevi gezi ilgiliki sahasıdaki ünerven ıhtısaslıklarını üzlüksüz yetiştirip, Şinjan zamanevi yezi ilgilikinin süpütünü östürüp, ünümünü aşırış. Yezi kentlerini umumizlik güllendiriş için ıhtısaslıkla küçünü toplaydı.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur yaki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur yaki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur yaki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur yaki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88
2: Şinjan radyo televiziya stansiyası Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
3: Saat 8:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
4: Saat 9:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber de bolalaysız.
5: Saat 11:00'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
6: Saat 13:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılsız.
7: Saat 14:00'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Sodi şehircisinin Şinjan'ın özgüçü soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
8: Saat 16:00'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Apitalı yardım verdi.
9: Saat 17:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
10: Saat 19:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
11: Saat 20:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
12: Saat 22:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
2: Sulu Shooting Apitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
13: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
14: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy mayisining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli mayisining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
15: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
13: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Haberler Merkezi Uyghurça Universal Radyosu.
15: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Haberler Merkezi Uyghurça Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolarını eskertirdi.
13: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalan bolsa el avalaylı.
15: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni üstünü əvci aldırıp, söz hərkitimizde ülgü bulaylı.
13: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayı.

0: buyurdun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp, randar yögümü resim kebi, menevi

0: Yük Sılıvatkan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçıla, bu sahipimizde Şincan'ın tuncu türkümdeki köp abonucuğa yeşil toklu bivası tutaştırış türünün əməl iləşkəlikini tonuşturumuz.
1: Yakında Şincan'ın tuncu türkümdeki şikki hesaplaş iktidarıgı ige köp abonucuğa yeşil toklu bivası ulaştırı təsdi kılınıp əməl iləşib, hesaplaş iktidarı bilen yeni energiyeni bivası tutaştırış yolu ünümlük ravallaştırılıp, Şincan'ın yeşil hesaplaş iktidarı nam kartısı bütün küç bilen bərpa kılındı.
0: Bu iki tür ayrım halda Kumul şehri Arı Türk nayesinin hesaplaş küçü de yenilik yaratış boyunca ülgü körüstüş rayonudaki köp abonucuğa yeşil tokni bivası ulaştırı birinci karar ve Karman şehri Bulut hesaplaş kestle bağcı rayonudaki köp abonucuğa yeşil tokni bivası tutaştırış türü birinci kararın ibaret. İki türü boyunca cem'i yeni energiya generatorla sığımçalıkı 160 bin kilowatt Arı Türk nayesi de bu türde bu yıl 6. ayda umumizlik iş başlap, 2027 yılı 5. ayda umumizlik işe kiriştiriş planlandı. Bu tür pütüp işe kiriştirilgendinkin, yeni energiyanın yıllık özü çıkarıp, özü şıltıdığan tok miktarını ilgiriki 30%'in 50% kişi buluştun, 90%'in köpürekli yetişini. Pakız yeşil tok bilen təmirleş ülgü körüstüş rayonunda umumi tok işletiş miktarının 60%'in köpürekli ilgilişini işe aşırgılı buludu.
1: Köp abonçığa yeşil tokni bivası ulaş, şamal elektr, koyaş energiyasıdan paydalanıp, tok çıkarış katarlıq yeni energiyelik tokni ammevi elektr toruğa bivası ulamay, məxsus liniye ve transformator əslihaları arqılıq köp abonçini yeşil tok bilen təmirləşini körüstüdü. Ammibab qılıp etkanda, bir yeni energiyelik tok mənbəsi köp abonçini yakın etrapta tok bilen təmirləyəliydü. Bunun içi de abonçi kanuni ige əməli gevdini görüstüdü. Ahaliler ve yeza ilgilik abonçilerini öz işçiga almaydı. Dövlət Tərəqqiyyat ve İslahat Komiteti Dövlət Energiya İdarisi yakında ötçət çıxırıp, köp abonçiga yeşil tokni bivası ulaşqa türtkü bulup, yeni energiyeni öz cayda yakın etrapta işiltip paydalanışqa türtkü buluşunu otturgu koydu. Abdonom rayonluk energiya idarisi partiya grupsının şocesi, idara başlığı yan mundaq dedi. Yukarıki türlerdeki ailelergece umumlaştırılgan tok bahasının əmmisini elektr torudun tok setivelişinin əməli tənərqdin tövən bulup, hesaplaş iktidari karxanalarının rıqabət küçünü ünümlük östürgülü buludu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Lingnan'ın oyğanğan şir mereniyetini Şinjan tuprağıda emeleleştirip yıltız tartkızğan Huang Yongjan'ı tanıştırımız.
1: Qashqari Kaspi Teknik Şöyende 40 netçe okuğuçudun təşkillengen Long şir kürjiki Lingnan oyğanğan şir mədəniyetini Şinjan tuprağıda emeleleştirip yıltız tartkızmaqta. Bu qoşunni yetekligini Guangzhou'dan kelgen Daşö'nün 2-nji yıllık oquğuçisi 19 yaşlık Huang Yongjan bolup, köpçilik onu yiqimlik qilip Xiao Huang ustaz dep atışıdı.
0: Huang Yongjan toluq ottara mektepte şir usulü oynaşqı reşti bağlıgan. Cemaatidiki ata bobularının tesirde o toluq ottara 1-nji yıllıktıla ustaz tutup maharet ögünüp, könlüge kızgın muhabbetini püküp, alim mektep imtihanıda alayten long şir kurjge tesis kılıngan mektepke tizimletip, aralıkını yarak körmeyi kaşkarge kelgen. Mektepke dastlab kelgende Huang Yongjan bu yerning şir usuli mareniyetining texi yetiştiriş basqışıda işgalligini bayqab, varislik qilish bayrağını tashabbuskarlik bilan zimmasiga elib, o'quvchilik salohiyati bilan

0: Generallik mesuliyetini zimmesine alıp asasi hareketin dap bilen müzikini maslaştırışça nöl asastaki savaktaşlarını kolma kol yeteklep meşk kıldırdı.
1: Bultur 10 çayda Zhejiang Lishuidin kelgen Ali Mektep'nin birinci yıllık okuğutisi Tao Jingwei kürşik katnaştı. Huang Yongjian ve septaşlarının yetekçiliği de o bir kadar yakşı bolgan yadroluk küçüge tayinip şir beşi buluşni zimmisiga aldı. Hazır gerçe bileknin küçü yanıla yeterlik bolmasa mu, lekin şir koyurkının maslaşışı bilen Tao Jingwei bir kısım kıyıllık dergitisi yukarı hareketlerini oğuşluk tamamlayalaydıgan boldı.
0: Huang Yongjian tonuşturup mındak dedi. Şir usulü teknikide besleşip, küç sarıp kılıplı kalma yana sabdaşla arasındaki maslaşışını sınaydı. Bir yürüyüş şir usulü cabdokunun eğirliği 10 neçicin kilidigan bolup, cabdokunu kiygenlikin körüş dairesi zor derecede tarıydı. Şir baş cabdokuda şirinin ağzıdaki yoçuktun taşkı dünyanı gözetişki doğru geldi. Şir kuyruğu cabduğu yeryüzünün tevrinişi arkalık sabdaşlarının herkete arkalık muhitki hüküm kılıdı. Bir yürüyüş toluk maharet körüstüş vakti 6 minut bulup, kıyıllık derecesi yukarı 10 neçi hareketini öz işçi alıdı. Beden iktidarı, maharet asası ve hemkarlaşış iktidarı koyulguan talep intayın yukarı.
1: Kazak kızı Zeman Turdumu Uxşaşla aldınki mevsimde körüşük katmıştı. O aval şir usulü oynaşını ögünüp, keyin dombak müzikisi grup sığı yöt geldi. Bugünkü künde işkıl maharetini egilip, bir mevsimdala kürjük tayantısıga aylandı. Etret azalarının nazarıda Huang Yongjian qattı qol əm əstaydıl. Tao Jingwei mundaq dedi. Şau Huang ustaz, nahayti ihtiyatcan. Bir hareketimiz ölçemlik bolmasa, bizge əmrah bolup, ta ki ölçemlişip bulğanğa kadar on neçi qetim, hatta neçi on qetim qayt-qayta meşk kıldırdı.
0: Bugünkü künde Kaşqar Kaspi Texniki Şöyarının Lung Şir Kürjükü'ğe Xanzu milleti, Uyğur milleti, Tacik milleti Qatarlıq 6 milletin bolğan okuğucular toplanğan bolup, Şir usulü, Dumbaq muzikisi, iki grupuğu bölünüp, Lung oynatış, Şir oynatışını bir gavdilaştırış, meşkı yolu koyuldu. Her günü Kaşqar'ın iki saatlik daimlik meşkte etret azaları Boran çapkınığı karamay meşk kılıdı. Köpçülük yine teşebbüskarlık bilen dersin sırtkı vaktin paydalanıp, beden iktidarını koşup meşk kılıp, baharatını mükemmelleştirildi. Dumbaq muzikisi korpusunun azaları daim çör düşüp oturup, en enevi küylerinin muhakeme kılıp, ritimini kayıt-kayıtı sılıklap, şirini dumbaq ritimine maslaştırıp oynatış, muzikilik şir usulü oynatışını işe aşırışkı tırışıdı.
1: Kürşik əsası Şevket Ubul Haşim mundaq dedi. Biz her günü birli məşk kılımız, köpçelik şirini vasıt kılıp, çoğun dostluk ornatdı. Kuşkaç küçük bolsa mu 5 əsası toluq. Kaşqar Kaspi Texnik Şöyanının long şir kürşikiga bugünkü künde 6 Kaspi şir oyeni. İki long oyeni səplinip, dumbaq, can, küçük can qatarlıq çalğılar yürüşləşdirilib, məktəbdə ən alqışqı erişkən çolpallar kürşikigə aylandı. Kürşikdikilər məktəb içində həm türlük ədəbiyyat sənət görəkləriga daimlaşqan halda qatnış bilən billə, yana Mərkəzi Radio Televiziya baş istansısının 2024-cü illik bahar bayramılıq birləşmə köngül etiş keçilikinin Şinjan Qaşqar şöbi yığın meydanıda nömür körsətdi.
0: Huang Yongjian mundaq dedi. Dastlabda şir usulü bilen uçuruşum, pekat özümünün kızgın söyüşümden gelgen. Şinjanga kelgenden kin tekimi köp yaş ösmürni long şir marinetini tüşünüdügan, kızgın söyüdügan kıldım. Hem de bu yerge uruk selip yıldız tart kozup çiçeklettim. Bugünkü künde azaları bilen birlikte Kaşqar vilayeti long şir çempiyonluğunu talaşış musabıqsıge bütün küçü bilen tayarlı kılıp, kelgüsü de tekimi yukarı musabıqı sahnesige atılınıp, Long şir marinetini Şinjan'da yeni nur çaç kuzuşku iradı bağlıdı. İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz,
2: Siz pelekti perbaz kılıp, devr boran çapkullurga merdani yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızını anlaşılanı karşı alımız.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Emdi, Abdülüm rayonumuzki 16 şehirinin kelgüsü 24 saatlik havaraydı məlumat dağılıdımız. Ürümçede hava uçuk. Temperatura 20'den 34 seltiye gradusca 3 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava uçuk. Temperatura 16'den 32 seltiye gradusca. Çöçekte azrak yağmur yığıp kin hava içilirdi. Temperatura 15'den 34 seltiye gradusca. Gulcuda hava bulutlu bulup kin içilirdi. Temperatura 18'den 34 seltiye gradusca. Bortlada azraq yağmur yığıb kin hava içilirdi. Temperatura 17'den 38 seltiye gradusca. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 22'den 37 seltiye gradusca. Kütünde hava bulutluq bulup kin içilirdi. Temperatura 21'den 38 seltiye gradusca. Şihanzide hava bulutluq bulup kin içilirdi. Temperatura 19'den 37 seltiye gradusca. Sancıda hava bulutluk, temperatura 18'den 38 seltiye gradusca. Kumulda hava uçuk bulup kiyin bulutlunudu. Temperatura 17'den 37 seltiye gradusca. Turpanda hava bulutluk, temperatura 26'den 45 seltiye gradusca. Korlu'da hava bulutluk, temperatura 21'den 36 seltiye gradusca. Aksu'da hava uçuk bulup kiyin bulutlunudu. Temperatura 18'den 35 seltiye gradusca. Atışta hava bulutluk. Temperatura 18'den 36 seltiye gradusca. Kaşkar'da hava uçuk bulup kiyin azrak yağmur yağıdı. Temperatura 18'den 37 seltiye gradusca. Xotende hava uçuk. Temperatura 20'den 35 seltiye gradusca. Ürümçede hava uçuk. Temperatura 20'den 34 seltiye gradusca boludu, 3 bal şamal çıkıdı. Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımız boyunca anlaşıbıyorduk. Yaqtırıp anlıqının lağı rəhmət. Sılışıtın abonucula terminalını şürsanla, teyxəmi köp məzmulladın, xəbərdar bolalayısıla.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi emirlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisine alışanan karşılığımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdügerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratku solution abonuchilar terminalida maskadanda anlatılıyordu. Hem de her vakit kayta anlıqılı boludu.
3: Bugünkü kanunsizge hemrah programımızda mundaq mazmunlar boyunca anlatış berimiz.
2: Kanun haberleri sahifimizde devletimiz cemi 1750 türlük yemeklik bexatarlıkı devlet ölçümünü ilan kıldı. Şinjan balıla bayramlık istimal eskertmesini ilan kıldı degen haberlerde kıtınladı boludu.
3: Dilo ve kanun sahibimizde bir tarafının şaraydı yakşı, yeni bir tarafının hemrah buluşu köp olsa, bala kimnin bir kışığı hüküm kılınıdı degen Dilo misalını sözləp birimiz.
2: Amma üçün əməli işkilip bir iş sahibimizde Kumul şəhəri Evirgul Rayılıq Sot Məhkəmisi Murdık Harxanın ikinci ayda, Erxotun çıxış almağaçqa Lyugan üydün köçüb gətdi. 2025 yılı 8. ayda köp kıtım kengişiş neticesiz bulğandan kin Liugang sot mahkemesige acırışış davası kılıp sot mahkemesidin duli bilen bulğan öyleniş münasebetini bikar kılış. Liu Tani özü bekiş doğrusu da hüküm çıkırışını talep kıldı.
3: Sot mahkemesi dava kılğanğa kadar iki tarafının ayrılıp durğan vaqtının iki yılgı toşqallıqını, arxotoluq hissiyatının üzül kesil buzulğanlıqını tekşürüp eniqledi.
2: Sotta Duli öyleniş münasebetini bikar kılışkı koşuldu. Lekin Liu Tao'nın bekiş hukuki ve mal mülükini bölüşkü karıta okşumağın pikirde boldu.
3: Duli o köp yılladın buyan balının turmuşudun haberi eliş balının peskikisini davalaştaki yadroluk törük bulup kelgelikini etdi. Duli'nin eğitişçe onun hizmet orni

0: Gerçi Ucaçu şəhərdi bolsumu, lekin hər günü Ürümçi şəhərdiki öyüge qayıtıp balığı həmraq buluşni ızcıl davamlaşdırıp kəlgən. Kündülük haladın xəbər elişqa ızcıl qatnaşqan.
1: Liu Gang özünün muqim xizmeti barlıqını, turmuşunun bir qadar tinç muqim işkəllikini, balısı yaşlıgi kirgəndin tartıp bazırgıca barlıq oxuş pülü, kızıqış sınıfı tərbiyələş haqqı, kisəl körüstüş xıracının mutlaq köp qismini özü üstüge alğallıqını, Turuvatkan Oltraq rayonunun etrafında mağarıp, turmuş əsahaları mükemmel bulup, Liu Tauni əla süpətlik öz pitiliş muhiti bilen təmilli yeləydi qalıqını, ailedeki çoğlanın mı balı bekşki yardımlaşıdığan yeterlik vaxtı barlıqını bildirdi.
0: Dolinin bayan kılışca 2018 yılı o Liu Gang'nın başka yat cinsler bilen bir normal münasibeti barlıqını baykap, Erhotun otursadaki şenç pütülle yok alğan. Кейін ойына Liu Gang'ның өйліні сұртыда арылшы ватқан бір қанчы обекті барлықыны тәкшіріп дәлілдеген.
1: Дулінің қарышча, балының жисмани вә рухи сағламлықы мадди шарайтын көп мойымкен. О, балысының характері вә психик халытыны әң түшіні деген, балысыны тоғры өз бетілішке етәкләш ықтыдарығы егекен.
0: Liu Tao 14 yaşqa kirgan bo'lib, mustaqil bilish va ifodalash iqtidorini hozirlagan. Qaramog'i yetmaganlarning qonuniy huquq manfaatini kafolatlantirish uchun sud mahkamasi qonun bo'yicha Liu Taodan ayrim savol so'radi. U aniq ifoda bildirib mundaq dedi. Anam bilan birga turmush kechirsam, texmo erkin ozoda bo'laman. Anam bilan birga turishni xohlayman. Lekin dadam bilan bo'lgan aloqani uzib ketishni mo xohlamayman. Uning doim kelib meni yo'qlab turishini umid qilaman.
1: Sot mahkemesi ahırkı hüküm çıkırıp Liu Tauni Duli'nin bekşiği buyurdu. Duli Liu Gang'ın namıdaki bir yürüyüş öyünü Erhotun'un ortak mal mülkü boyucu bölüş gerek. Liu Gang'ın kılmışı özgü belgelik ziyan yetküzdü deyip karıp onunın 200 milyon ruhi ziyan təsəlli pulu bir işin tələb kıldı.
0: Sot mahkemesi mundaq deyip karadı. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin Haqtələb Qanun Dəsturunun öyləniş, ailə qısmını tədbaqlaş doğrusudaki izahati 1-nin 29-cı maddəsinin 1-ci tarmaqıda mundaq bəlgiləngə. Davalaşqıçla toy qılışdın burun, ata-anısı iki tərəbnin öz seyti belişiqə məbləq çıxarğan bolsa, bu məbləqni öz pərzəntigə qılınğan şəxsi hədiyə dəbbək tiş gerək. Lekin ata-anısı iki tərəbkə hədiyə qılıdqalıqını iniq bildirgəlləri bunun sırtıda.
1: Duli bayan kılgan öymülükni Liu Gang'ın ata anısı toydin kiyin toluq pul çıkırıp seti balgan. İki tarafke hediye kılıdıqalıqını enik bildirmegen. Şuna bu öymülük Liu Gang'ın şahsi mal mülükü təbə bulup bölüşkü bulmaydı.
0: Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin Haq Tələb Qanun Dəsturunun öyləniş ailə qısmını tədbaqlaş doğrusudaki zahati işkinin 8-ci maddəsinin 1-ci tarmıqıda mundaq bəlgilənken. Өйліңіз мұнасиветі дауын шатқан мәзгілді, әрхұтын өй сетіп алғанда, бір тарапның ата-анысы толық мәбләк чықарған болса, әгер әдия тоқтамыда пәкәт өз пәрзентігілі әдия қылың қалықы еніқ пүтішілген болса, пүтін бойынчы бір тарап қаланыды. Пүтішмеген яки еніқ пүтішмеген болса, әрхұтыны ажырашқанда ортақ мал мүлікні бөлгенде, халық сот мәкемісі, шу өйіне мәбләк чықарғычының пәрзенті тарапке тәвә дәп хөкім қылсы болады. Hamda tug'ilgan farzandni o'rtaq beqish tarbiyalash ahvoli, ajrashishdagi xatolik, oilaga qo'shgan to'yibsining cho'ng kichikligi va ajrashgan vaqtdagi uyning bozor bahosi qatorliq omillarni universal o'ylashib, uyga erishguchi tarafning yana bir tarafga to'liqlimi berishi ham konkret summasini bekitadi.
1: Sot mahkemesi Dulining 10 nechi yillik o'ylinish jarayonida farzandini beqish oilasi uchun sarf qilgan vaqti va zehnini to'liq o'ylashib Liu Chang'ın Duli'ye 200 milyon öyünü bahağı sunduruş pulu berişini bekitti.
0: Duli oturgu koyan 200 milyon ruhi ziyan təsəli puluğa qarıta sot mahkemesi hazır bar bolğan dalil ispatlar, gerçi Liu Gang'ın roşan xatalıqı barlıqını ispatlayalısı mı, lekin Haq Tələb Qanun Dəsturunun 1091 maddesi de belgelengen, başqalar bile öylənmək öy tutuviliş qatarlıq, acırşış ziyan tölümünü təşəbbüs qılsı boludğan, qanunda belgelengen əhvalgı yetmigenlikini təşürüp eniqlap, qanun boyunca qollamı deyil.
1: Programının torda hem Türkiye buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu məsləhət soraydığan kanun məsləlerimiz bolsa, Solution abonuçlar terminalini şürüp, programada hem Türkiye bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının texniki köp esil məzmulları Solution abonuçlar terminalini

0: aldı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish görüş, qanun sizga hamra programımızning mulozimat prinsipi.
2: Shingshitang markalıq börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalıq börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalıq börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalıq börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
3: Üç yataqlıq öy asasi kapalat, tört yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavət kübülüb, üç yataqını tört yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş küləmdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.
0: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip iske aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
4: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
4: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
4: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göreleysiz.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
6: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
5: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun avasınız, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
6: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapının has çoğun film işle alaysız.
6: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
7: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
4: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın danlık riyasetçileri bir vasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
7: Mezelik taamla, yeni meyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televizyon Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rendarlık doldurup, seferinizde hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

0: amma üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetlik radio anlıqçıla, bu sahipimizde Qumul şehri Evirgul Raylıq Sot Mahkemesi Murdik Harxanını kanun boyunca bazardan çekindirip, kentinin kollektif mülkünü canlandırışıqı küçük koş deydigen məzmun dekitinadı boludu.
0: Yakında Qumul şehrideki məlum haraqçılıq çeklik şirketinin veyran buluş hesabatını inıqlaş delosunun onuşluq becirilişiga ägişip, qarzgı boğulgan bir Murdik Harxana bazardan çekinip çıxdı. Qumul şehri Evirgul rayonlu xalq sot mahkemesi qılıplaşqan yuqur ünümlük icra qilishni vayron bo'lishga o'zgartish tartibi orqali besilib qolgan icra qilish delosidan 9-ni hal qilib, ko'p yil bekor turgan kent kollektiv mulkini jallandirdi.
1: Egelinishcha bu korxona 2015 yili qurilgan bo'lib, tijorati yaxshi bo'lmaganligidan to'xtab qelish girdobiga berib qolgan. Vayron bo'lishdan ilgari korxonaning qarzi 2 million yuandan oshgan. İcra kılışkı çetilidigan dilo 9 bolup, namadı pekat bir kançı konu üsküne ve uğraş kaçılaş materyalı bar iken. Karz kaytırış ıhtıdari körnerlik kemçilken. Karxana kent kollektifinin öyünü uzak muddet haksız ilgili velip, hem karzını kaytırmay, hem bazardın çekinmay, əsli de payda yaratkılı boludgan mülüknün uzak muddet bekar turuşunu keltürüp çıxırıp, kent kollektifi ve haktarlanın qonunlik huquq manfaatiga ig'ir ta'sir yetkazgan.
0: Bu qatmal holatni hal qilish uchun Evirg'ol rayonli xalq sot mahkamasi qonun bo'yicha ijro qilishni vayron bo'lishga o'zgartirish tartibini yo'lga qo'yib, deloni ijro qilish holqisidan vayron bo'lish bo'yicha tekshirishga o'tkazib berdi. Sot qilish

0: dem talabını tapşırıp aldı. Halk sakçıları keçiçe tez inkas kaytırıp, inçke eretki turguzup tekşürüp, bütün küçü bilen izdep, amının yutup getken türlük boyumlarını tepebilişiğe yardım verdi.
1: Kündülük sırtkı çıkkan da yine de elip yürüydüğen somkılarının yitip getişi en köp uçuraydı. Eğer nekpul kinişkiler kaçılanan somki yitip getse, ama eğer ziyanı uçuraydı. 5. ayının 16. günü keşte Ürümçi Şehirlik Gönen İdarisi Tianşan Raylıq Şöbü İdarisi Cenubi Şinhua Yolu Koç Başkarması Sakçıhanısının halıq sakçıları keçidi çarlavatkanda bir kızgısını tezin tepişini ümit kıldı.
0: Halıq sakçıları nah meydanda sanap görüp somki işçide 15 min
1: yuan tezin tepişini ümit kıldı.
0: Halıq sakçıları nah meydanda sanap görüp, somki işçide 15 min yuan nah pul barlıqını, lekin igisinin salayetini pärqlendirgülü boludugan eçkanda kenişkinin yokluqını bildi. Bu nah pulunun ciddiyetke şiltiş ihtimallıqının yokurlıqını, igisinin çokum intayın tittip bolgan boluşi mumkinliqını közde tutup, halıq sakçıları dərhal işki yolu bölünüp izdeşini kanat yaydırdı. Bir grupa etraptaki amavi sınını elip tekşürüp izderkini rətləb, meniş liniyasını rətki turğuzup tekşürdü. Yeni bir grupa etraptaki dukalla və yoldan ötken keşken amını ziyaret kılıp, yip uçunu etraplıq rətki turğuzup tekşürdü.
1: Rətki turğuzup tekşürüş məzgeli de sakçıxana, Xaq hanımının 15 min yan kaçılanan somkisini yittirip koyuqallıqı toğırsıdaki məlumatını tapşırıb aldı. Yip uçu yüksek derecede cipslaştı. Bir saatki yakın tırışış arkalı halıq sakçıları Xaq hanım ile alakalışıp salahiyeti ve neris gerek uçuru da hatalıq yokluğunu tekşürgenliyken somka ve nekpulunu toluq kaytırıp verdi. Xaq hanım halıq sakçıları ve kızgın amığa rahmetini bildirdi.
0: 5. ayının 25. günü saat 13'ke etrafıda Yeken Nahiyelik Gönen İdarisi Yeken Bazarlıq Sakçıhanının halıq sakçıları koçıda çarla vatkanda yol boyudun bir kol somkısını baykap tərəp-tərəpdən izdigen bolsumu ikisi çıxmadı.
1: Halıq sakçıları tək şürüp eniklaş arqılıq somkıga bir altın zancir hem de kimlik davalınış soğurtu kartısı qatarlıq muhim kenişkilanın selin qalıqını bildi. Halıq sakçıları kol somkısını yakşı saklap, etrafını ziyaret kılıp, retke turguzup, tekşürüşünü kanat yaydırgan bolsumu, ilgisini ızçıl tapalmadı. Arkadan halıq sakçıları somkideki kimlik uçuruğu asasen tekşürüp eniklap, ilgisi Sı hanım bilen muvaffakiyetlik alakalaştı.
0: Bu çağda Sı hanım kol somkısının yutup ketkenlikini tehiçe sezmigen idi. Halıq sakçısının uxturuşunu tapşırıp olgan deyin ki, o aldırap sakçıhanığı berip, somkının özünün işkerlikini tekşürüp bilip, somkını elip ketti.
1: 5. ayının 17. günü saat 13'ten 30 minutla ötkende Bügür Nayelik Gönen İdarisi Yeğisar Bazarlıq Sakçıhana ama Rıh Hanım'nın bazarının töt koçu eğizgı toxtutup koygan tokluq velisipitinin ihtiyatsızlıktan yitip ketkerliki toğırsızlıkı məlumatını tapşırıp aldı.
0: Məlumatını tapşırıp alğan deyin ki, halıq sakçıları dərhal nəx meydanğı yetip berip tokluq velisipitinin alahidliki toxtutulgan orun qatarlıq aşkışlıq uçurlarını xatırlıgandın ki, rətki turğuzup tekşürüşünü kanat yaydırdı, həm koçu boyudiki ticaretçilə yoldun ötüp keti vatqallarını ziyaret qılıp yip uçu topladı.
1: 2 saat üzüldürmeyi rətki turğuzup tekşürüş arqılıq halıq sakçıları tokluq velisipitinin qayargi ketkerlikini muvaffakiyetlik bekitip, tokluq velisipitinin təvəlikdiki ama yi əpəninin hata minip, öyge elip ketkerlikini cəzimləşdirdi. Əslində yi əpəninin tokluq velisipiti Rıh hanım yittirip koygan tokluq velisipit bilen sırtkı şəkli cəhətte oxşub gedidigan bolub. Ailesidikilə tokluq velisipitinin özlerinin əməslikini bayqıp sakçıxanığa berip əhvalını düşəndürməkçi bolğan idi.
0: Ahırda xalıq sakçıları tokluq velisipitini Rıh hanımğa qaytırıp berip, onunğa tokluq velisipitini toxtatqan deyinkin vaxtada qolublaş, aşkışını tartıb etişini, hem de bir tutaş toxtutuş rayonunu tallab toxtutuşuna əzgərdi.
1: Ammanın mal mülük bir xətərliki meyli kımmetli çoğun ya ki küçük bolsun, həmisi gün ən halıq sakçıları, sakçı yardımçıları ən köngül bölüdüğün çoğun iş. 5. ayının 22. günü səhər saat 1-lədə Qumu Nayelik Gönen İdarisi Pişna Yezilik Sakçıxanısı kent ahalısının ciddi yardım tələbini tapşırıb aldı. Onun öyüdeki 16 koyu 2 oç kalgan kotandan yokap ketken idi. Bu koyla kent ahalisinin asaslık kırım menbesi bulup, yerim keçide dala muhiti murek

0: Yap bolgaçka koyla adişip yokap kesse ama gayet zor ixtisari ziyanga uçuraydı.
1: Halıq sakçıları, sakçı yardımcıları jabdıqlarını elip naq meydanğa yetip berip, Qotanning coğrafiyalik orni, keçilik muhit ve koylanın hareket adetige birleştirip, izdeş dairesini tez süratte bekitti. Yerim keçiden yezi kent yolları əgri toqay patqaq bulup, etizliqtiki ot çöpleri koyuq, karangı bolğaşqa körüş dairesi eğir derecede tosalğı uçurdi. Onlar aciz kol çırağının yoruqıda grupularga bölünüp, etiz, qaqas yer ve ormanlıqlar arasında uyaqtın boyaqı menip, yer yüzüdeki koy tuyuqı ızlarga tikilip qarap, koylarının avazını bütün deqti bilen pärqlendirdi.
0: 2 saatke yakın yol yürüyüş arqılıq halıq sakçıları, sakçı yardımçıları bir çat, qaqas, ot çöplükte koy padısını tapdı. Ulanın birimi kem emez, birimi yaralanmıgan idi. Arkadan halıq sakçıları, sakçı yardımçıları padıcı bulup, koy padısını yığıp, yol boyu qoğdap, Qotanğa apırıp koydu. Kent ahalısı kayıtıp gelgen koy padılarına qarap, halıq sakçıları, sakçı yardımçılarına kayıt rahmet etti.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, MD Autonom rayonumuz 16 şehirden hava raydın məlumat verimiz. Ürümçede hava uçuk, temperatura 20'dan 34 Celsius gradus gıca. Altay'da hava uçuk, temperatura 16'dan 32 Celsius gradus gıca. Çöcekte azırıq yamğır yığıp keyin hava etçiladı. Temperatura 15'den 34 Celsius gradus gıca. Gülcide hava bulutlanıp keyin etçiladı. Temperatura 18'den 34 Celsius gradus gıca. Bortlada azırıq yamğır yığıp keyin hava etçiladı. Temperatura 17'den 38 Celsius gradus gıca. Karamayda hava bulutluq. Temperatura 22'den 37 Celsius gradus gıca. Kuytunda hava uçuk, temperatura 21'dan 38 Celsius gradus gıca. Şehanzda hava uçuk, temperatura 19'dan 37 Celsius gradus gıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18'dan 38 Celsius gradus gıca. Qomulda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 17'dan 37 Celsius gradus gıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26'dan 45 Celsius gradus gıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 21'dan 36 Celsius gradus gıca. Aqsuda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 18'dan 35 Celsius gradus gıca. Atışta hava bulutluq, temperatura 18'dan 36 Celsius gradus gıca. Qashqarda hava uçuk bulup keyin azraq yamğır yağdı, temperatura 18'dan 37 Celsius gradus gıca. Xotanda hava uçuk, temperatura 20'dan 35 Celsius gradus gıca. Ürümçede hava uçuk, temperatura 20'den 34 Celsius gradus gıcı boludu. Üşbalı şamal çıkıdı.
0: Ürbetlik radyo anlı gıcıla, Şincan Radyo Televiziye Stansının Kanun Sözge Hemrah programımız bu canlı dişbeduk. Teğimi göpmez bulanı, sılı şetin terminalarını düşürüp anlısanla boludu. Yaktırıp anlığının ağır rahmet.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbe Tuprak programısının anlayışlarına karşı alımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmunlarda anlayış bir yerimiz.
1: Gülünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde Maralbeşi Nahiyesi çoğun tüpteki çüçük boya kespi bazıs kurdu. Şeyhoş şehri Çeğişor Bazırı, Xiba Şimali kenti Uda Şikiyil kollektif paydısını nəqləşdirdi degen məsmullarını deqitinlarğı sunumuz.
0: 65 mahirleri sahibimizde Cignayet Tuluk Bazırdaki 5 başlamcısı Nurtay Baydövlet tögü biqip aşkanı içip kent ahalarını 5 yolu minişki itəklidi. Poskan Nayesdeki 90'larda tolğan yeğinçi dehqan Liu Yuşuan Seyitiştin Arak iç dışıkça yurtun çılan baylıkını canlandırdı degen mezmun dehqanlardı buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehqanlarga alakadar uçurlar sahibimizde Manas Nahiyesi de 500 mo yerde süni östürülgen yen tuncak etim ken kölemde çeçeklediği katarlık uçurlarını anladığımız.
0: Radyo Amoçula. Programı Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı Solution abonçları terimin aldığımız kademde anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlığı buludu. Hem de deyiktenle programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik

0: radio anguchlar. Bugünkü gülün vatkan yiz kentlerge nazar seyipimiz köpçilikke Maral 5'in ayısının çocuk buya bazı kuruş ehvalını tanıştırımız.
1: Yakında Maral 5'in ahiyyasının devlet bağı yezisi Kazan Topti kentige kirgende dehkan Gini Tursun etistan çocuk buya perviş kılıvat attı. Gini gülüp durup mundak dedi.
0: Ben hodunu bilen 200 monun artık yıldığan çoğun uruhluk çocuk buya bazı perviş işleri bilen şoğulunu atımız. Bunun başka yer olgu yerlerden kılınan kırımını koşkanda işkimizden aylık kırımı 6000 yönden aşıdı.
1: Gini devatkan baza Maral 5'in nahiyyası çoğun uruqluq çüçük buya birleşme terekçilik bazısı. Bunu AMK Teknik Terakiyat Payçaklık Şirketi, Cungu Tepi Doğru Sağlamlık Kespi Payçaklık Şirketi bilen birleşip ortak kurgan.
0: AMK Teknik Terakiyat Payçaklık Şirketi, Çaç Teri Sağlamlık İlmi İşleri Bölümünün mesulü Van Yaçin mundaq tanıştırdı. Çoğun uruqluq çüçük buya bütünlüğü seri kıranda. Sırtkı postun sızıqçıları tohum doğruluk kıymeti ve aktif terkiplerinin miktarı intayın gavdilik. Baş terisinin asıraş hem girin buyumları teri asıraş sahası da ken kolunuldu.
1: Bu baza maşinada kezish bilen adam küçü arkalı kogdaş karakterlik kezishini birleştiriş endişesini kullanıp çoğun uruqluq yavı çüçük buyuğa karda adam küçü arkalı bölek rayonga ayırış. Normalık Karallik yig'ishni yo'lga qo'yib, yovuz chuchuk bo'ya boyligini eng zo'r chakti qo'g'dab, imkoniyatlik sejil taraqqiyotni ishqa oshirdi. Cho'ng uruqliq chuchuk bo'ya yig'ilingandan keyin yiltiz g'oli 40 kun atrofida tabiiy quritilib, ondan dastlabki pishiqlash halqasiga kirgiziladi. Chuchuk bo'ya g'oli va yopirmiqi a'la sifatlik yam xashak materiali qilib pishiqlanib, boyliqdan aylanma foydalanish rolidan to'liq foydalanish ishqa oshiriladi.
0: Maral 5'in ayısı nim uchun cho'ng tutki chuchuk bo'ya kasbi bazasini makallashtirdi? Bu bazaning mas'uli Lo Jiangjun buningga mundaq javob berdi. Maral 5'ida yovu chuchuk bo'ya boyliqning zapas miqdori mo'l. Bu joydagi cho'ng uruqliq chuchuk bo'yining unumlik tarkib miqdori qatorliq ko'rsatkichlar janubiy Shinjiangning oldin qator turdi. Yuruqluq tuproq va klimat sharoiti yuqori sifatlik cho'ng uruqliq chuchuk bo'yining o'sishini o'zgacha tabiiy sharoit bilan ta'minlaydi.
1: Jungo tipi doğru sağlamlık kespi payçaklık şirketi karmakıdaki Şinjiang Tianshan doğru gerlik sanayi tiçaklık şirketi doğru derecesindeki pişip getirilgen süpet kontrol kılı sistemisini çüçük boya östürüş, yığış, ayırıp eliş, süpet tekşürüştünün ibaret bütün zincirge umum yüzlük kırgızıp ham eşya bir xatarlıki töven çekini menbədin mustahkemlep süpetnin muqim təminatının yukarı ünümlük buluşini kapaletlendirdi. Bu qitimki hemkarlık işki karxananın qırım boyumları bilen doğru boyumları menbədaş buluş musabıqı yolu üstədə çoğunqur izdinişidiki Cənubi Şinjiangnın xas kəsblərini caylaşdırışıdiki yip yeni uğrullaşdırış bulup qaldı.
0: Növətdə bu bazının teyirliği külümü 1817 moğı yetti. Bunun içində dövlət bağıyısı da 217 moğı süni östürülgən çoğun uruqluq çüçük buya bölək rayonu uğrullaşdırıldı. Her 3 yılda bir kıtım yığı bilindu. Seyrik buya bazısı da 1600 mu yerdeki çoğun uruqluq yavu çüçük buya qoğdaş rayonu bekitilip, 3 yıldın 5 yıl geçe növetleştirip yığış qoğdaş yolu koyuldu. Bölek rayon sırdıda oral çüçük buyesi, guango çüçük buyesi qatarlıq sortlar kiriştirip terilip, köptürlük kırıplaşkan imkaniyetlik sicil bolgan çüçük buya kespi buyca terikçilik orlaştırış şekillendirildi.
1: Baza mesuli Lu Jiangjun mundaq dedi. Baza bütün zincirlik terakki kıldırılıp şu caydaki ammanın yakın etrafta işgı uğrulışı. Kirimini muqim aşırışıga sıcıl türtkü boldi. Baza pervişni sırtka ödüge biriş, zagaslık hemkarlık, yakın etrafta işleş qatarlık usullar arkalık östürüş, etiz pervişi, yığış dəslapki pişiklaşının her qaysı halkalarını kaplap, kent ahalıları üçün uzak ünümlük kırım aşırı supsi hazırlap berdi.

kadımda bu baz tahminen 6 milyon yön meblağ silip ilgiligen yer külümüz 200 mu kilidgan ölçenleşken inç pişikla zavut uyunu yeniden kurup çoğun uruqluq çiçik boyunu külen meştürüp öztürüş öz caydı inç pişiklaş bir gevleşken kesb sistemisi berpa akılışını planladı. Kelgüsü diyenen şirket hemkarlık kooperatifi dekan ailesi birleştirilgen terakiyat endisi üstüde izdinip karhana maysa teknika kapalı lik bahadır sitviliş katarlık medet bilen bir tutaş teminlep dehkan ailelerini ölçemleştirip kılıplaştırıp östürüşki teklep sicil türde işgı oranlaşış yollarını kenaytip kesip işlep çıkış iktidarını zorayıp has çüçük boya kesipini amının kirimini aşırış beyişirik ki tövrük aylandırdı.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıgıçlar kalçız beyiş mahirler sahibimizin davamaştırımız. Emdi Puskan Mayıs'taki 90'cılarda doğulgan yığınçı dekkan Liu Yüşven'nin setiştin arak iç tışkıca yurtdan çılan baylıqını jalandırgalıq hikayesini sözləp berimiz.
2: Yaz kirişi bilen Puskan Nahiyyası'nın Küybağ Yeza, Piya kentideki çılallık bağ yeşillik pürgendi. Çılan çeydeyken Gülbiye Optikerim mundaq dedi. Bu ölçemleşken çılan ülgü körüstüş bazısı. Östürülgen çılanlarının süpüde yakşı seteliş bahasımı yukarı.
1: Bu ölçemleşken çılan ülgü körüstüş bazısını 90 yıllarda tolgan yığınçı deyken Liu Yüşven kent ahalarını yitekləp kurgan. Liu Yüşven özünün 3 yıl ilgiri hizmetinden istifa verip, yezi kentlerge verip, egilik dikleştiki əsli məqsid doğrusu toxtulup, mondaq dedi. Mən Puskamda çoğun bolğan. Bu yerde yoruqluq, sıxlıq baylıq yeterlik. Östürülgən çılalarının etkilin təmi tatlıq. Muşundaq yaxşı baylıq var turup, yurttaşlar pul tapalmaydı. Amal kılıp, çılancılıq kəsbini yallandırış, küçəy dişim kerek, dəp oyludu.
2: İlgiri şu cayda çılanın setiliş bahası bir kadar tövenliydi. Bu asaslıki çılanın tarqaq östürülgeliki, pərviş kiliş yirik bolğallıqı, kəsb zancırının kıskı bolğallıqıdın idi. 2023 yılı Liu Yüşven Poskam Nahiyyası

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavetki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip iske aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
2: İşki uğrunlaştırış mülazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaktida yan telefonu ızlı göreleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları serhil.
4: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsıtınız mı?
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepilen has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
5: Sulu Şitin

Növbette Manas Nayısının Çindi Hozu Yesi'de süni külemleştirip östürülgen 500 modun artık yin tonca kıtımlık ken külemlik içiliş mezgilini kütüb aldı. Bu Şincan'da özgeç has yok oluş gırdabıgı verip kalan üsümlük yinli süni köpeytiş ve külemleştirip östürüş teknikisi de aşkışlık, bösüş, aslık kılınıp etibarlık cümle tibabıtı doğru materyalları, üsümlükleri, uruk plazması baylıkını koğdaş ve kesipleştirip içişka puhta asas selingalıkların direk bir yeri. Oda birkaç günden bu yan Ürümçiyer Midon rayonu Sendalba Bazırı Şincuanzı kentinin kent kıyabdini yakışılaş Türk kuruluş nek meydanı aldıraç bulup ketti. Jigirim netçe kuruluş işçisi iştek smat bu içe emkarlaşıp maz kademde kuruluş kılıp top tazlaş, yolunu tüzleş, güllük kışiyat kuzuş, katarlık türlü hizmetlerini tertiplik algısıl cetip türünün vaktada tamamlaşığa hakiki kapalatı kıldı. Törneyi 6. ayının 15. günü tamamlaşıp planlandı. Sendalba Bazırı'nın muavın başlıkı Li Junjie'ye tanıştırıp mundak dedi. Bu yıl Sendalba Bazırı'da cemiyi 14 yez kentlerini güllendiriş noktuluk türü emelileşip yolu koyulup, umumi silinma 57 milyon yuengi yetti. Bu, ol eslerlerden derecesini östürüş, kesiplerinden süptünü östürüp ünümünü aşırış, oltıraklış muhitin tözeş katarlık noktuluk sahalarını özü çıkalıdı. Növbette her kaç türler tertiplik algısılcı tılıvatıdır.

Silip hatir kaldırıp çökme ekskursiya jarayanı da Bengtuan Rohi'nin çoğunkır mahiyetlik mazmununu his kılıp esil aile stilinin ün-tinsiz tərbiyesini kabul kıldı. Maralbeşi nahiyası Şinçan başlangıç mektibinin okuğucısı Bay Şinkı hayacallangan halda mındaq dedi. Harbiyle boz yer özleştiriş bu momalarımızdan gəmidi yetip, boz yer ecip etiz bina kılgallıqı toğırsadaki hikayelani görüp, vatanı kızgın söyüş, xalıs tökpü koşuşunan nemelikini hakiki his kıldım. Mən bu xil ruhni ailemge elip gelip, ata anamga biznin mu tırışcan tecaşlik buluşimiz, bir-birimizni hürmetlişimiz, bir-birimizge köyünüşimiz gerekliğini eydimən. Payzavat nahiyası Yeni Mahalli Bazarlık Merkezi Başlangıç Mektepinin okuğucusu Nurbiya Gini mundaq bildirdi. Meni en tesirlendirgini aşu aile isteli hikayelerdeki küçük kişiler. Hükümetinin bir tal jip yanısını mı almay, özümüz kol silip işlesek, kimimiz bütün, korskımız tok buludu degen boldi. Men bu davlini esimde saklaymen. Samimi, durus, yakşı ösmürlerden bulumen. 44-ci tüven 2-ci otur mektibinin okuğucusu Dilraba Tursuncan katilik bilen mondaq dedi. Bintuan perzenti buluş süpüdün bilen hərbi boz yer özleştirgücülerinin yaxşı aile istilığı varıslık kılıp, mektepten savaqdaşlarım bilen iştipaqlaşıp, aileden çoğlağa vapadar bulup, çoğ bolğanda yurtumun kuruluşu üçün küç koşumen. Экскурсия ақырлашқандан кейін балалар көріп қанмай, бәс-бәсті қолығы қалам еліп, өздерінің экскурсия тәсіраты ва гүзел арзуларын әстайдыл язды. Мен қызыл айлы стилінің варыслардан болмын. Әрби боз жер өзләштіргіші буамдан өгінемін. Жапа мұшаққаттан қорқмаймын. Ата аналарымның мо келіп көріп кетішін үміт қылмын. Səbi həm səmimi sözlə, meydan sarayının işçədiki söz kaldırış taxtısığa əstaydırlıq bilən çaplanıb, bir illiq səbi qəliblə ümit temi asıl qıldı.

Dinozavrlarning ko'pincisi o'simlik yeyishga amroq bo'lib, o'simlik bo'lmag'ashqa ular yemaklikka erisha olmagan. Go'sh yeydigan dinozavrlar yeydigan kichik hayvon topolmay och qolgan. Soqilish yana nurg'un opatlarni olib kelgan. Yanar tog'i zo'r miqdorda partilab, hamma yerda yer tavrigan. Bo'ron chapqun to'xtamagan. Qiziq lava taraf-tarafga eqib, kelgun zaminni besib ketgan. Nurg'un dinozavr bevasta opat ichida o'lgan. Havo mo intayin najarlishib, turupla sovib, turupla isib ketgan. Dinozavrlarning badani noyati cho'ng bo'lgashqa, tez o'zgaradigan klimatga moslasha olishi qiyin bo'lgan. Ular kichik hayvonlarga o'xshash o'ngirlarga kirib kelib sinib, xatardan daldan olmag'ashqa, najar muhitda qiynalib yashashqa majbur bo'lgan. Ösümlüklər bara-bara azıyıb, hava barğan sıray nacarlışıb, kiçik dinozavrlarının çoğun buluşu qiyillişib, qeyri dinozavrlar özlüksiz ölüb ketken. Dinozavr balıları saxsalamət tuğulub, çoğun buluşqa amalsız qilib, dinozavr cəməti barğan sıray acizlaşqan. Şunda qilib naiti uzun vaqt ötkendin keyin, əyvətlik dinozavrlarının həmisi asta-asta nəsli qurub ketken. Biroq ba'zi kichik hayvonlar muhayyat qilib, keyin asta-asta tadrijiy taraqqiy qilib, bugungi qushlarga aylangan. Shunga hozir osmonda uchayotgan qushlar dinozavrlarning avlodi bo'lishi mumkin. Dinozavrlarning nasli qurib ketishi bizga tabiatning ajoyib ham ojiz ekanligini aytib berdi. Muhit o'zgarsa, moslasholmagan hayvonlarning yashashi taskik to'xtaydi. Biz yer sharini, atrofimizdagi muhitni yaxshi qo'rqitishimiz kerak.

0: تەكلىپ مۇسابىقىسى قىزغىن باشلاندى. مۇسابىقىگە قاتناشقان زور تۈركۈمدىكى ماھىرلار، تەنتەربىيە ھەۋەسكارلىرى ۋە سىرتتىن كەلگەن ساياھەتچىلەر چاغانتوقاي ناھىيەسىگە جەم بولۇپ، ناھىيەنىڭ يېمەك ئىشمەك قونالغۇ كەسپىنىڭ سىجىل جانلىنىشىغا تۈرتكە بولدى. چاغانتوقاي ناھىيەسىدىكى مەلۇم يېمەك ئىشمەك دۇكىنىنىڭ خىزمەتچىسى قەيسەرجان قۇربان مۇنداق دېدى: يېڭى يېمەكلىك ماتېرىياللىرىنى ئالدىن تەييارلاپ، قورۇمىلارنى مەخسۇس تەڭشىدۇق. Bütün jarayonda yemeklik bexatarligi, muhit tozligi va qorima sifatini qattiq kontrol qilib, ko'pchilikning xushalxo'ram ozodi g'izolanishiga kafolat qildik. Avtonom rayondagi har qaysi cho'ng savdo universal gavdalari bayram fursatini ching tutib, xosligiga ega foydani o'tinib berish orqali sotishni ilgari surish faoliyatlarini yo'lga qo'yib, ommaning iste'mol qizg'inligini urg'otdi. Korli şehri Huija Davir Meydanı'nın ticaret mesulü Çin Meymey mündaq dedi: bayram mezgilide ballar oyunu, mezlik tağımlar katlı ziyapti. Sen Cao elektronluk oyun musabıksi, tabiat üstüde izdiniş musabıksi katarlıq faaliyetlerini ötkizdik. Xeridarlar adetkinin bir yeri mehessigi doğru geldi. Korli şehri ahalisi Wang Du mündaq dedi: faaliyette etibar salmıqı zor bulupla kalmay soğatlıq mı varken, faoliyat oxirlashgandan keyinmi bolalar kiyimlari setib olsak, e'tibor bilet ishlasak bo'ladi ekan. Baasi nayt muvofiq bo'lg'achqa nurg'un pulim tejilib qoldi. Bu damilish mazgilda Sanji ushoq yemakliklar ko'chasida sayohatchilar yuqori to'lqini ko'rilib, kuniga kutilingan sayohatchi 8000 dan oshdi. Fen tang, liang fen, da penji, yog'da pishirilgan pishiruq qatorliq xos mazilik taomlar jayjaylardan kelgan sayohatchilarni tetib yiqish, setib olishga jalb qildi. Ningshalik sayohatchi Lu Jinxiang mundoq dedi: da panji naiti mazilik ham yeyishlikkan, yaxshi yab, yaxshi o'ynab naiti xush bo'ldik. Oilamdikilar bilan billa bu xos yemakliklarni tetib yiqish uchun mahva cho'ng qatlma setib oldim.
1: Stansimiz muxbiri Liu Kay xabar qildi. Qurban heytliq dam olish mazgilida avtonom rayonda qatnash, safarga chiqish muqim tartibli bo'ldi. Butun jamiyatda rayon xalqib safarga chiqqanlar 28,398,800 odam qaytamga yetdi. Qumul vokzali 5 ayning 31 kuni qaytish safaridagi yo'lovchilar yuqori pallasini kutib oldi. Shu kuni jami 12 ming odam qaytimdan ortiq yo'lovchi to'shildi. Ürümçi şehri ahalisi Enji Yuan demiliş mezgilde kumulga tukkan yokluğulu bargan bolup, berip gelişte oğ poyuzgu ulturgan idi. O mundaq dedi: oğ poyuzunun süreti teyhmu tez, kolaylıq, muhiti teyhmu rahatken. Qurban heytliq demiliş mezgilde Şinjan Puhralar Aviasiyasının her qaysi aerodromlarda toşulgan yolucu 811,700 adam qaytımğa. Yük poşta yollanması 4,850,100 tonluq yetti. 6,981 qetim növetçi ayırplanın uçuş konuşuğu kapalatlıq qilindi. İli Gulca Xalqara Ayırporti yolucular sanının özgürüşüge asasen ayırplanğa çıkış resmiyeti beceriş, bexatarlik tekşürüş, ayırplanğa çıkış eğizinin mulazimet küçünü udulluq tənşep, növetçi ayırplanlarını udulluq közütiş, ölçeş ve alaqıdar uçur tarqıtışını küçeytip, aviasiya transportının bexatar yuqarı ünümlük buluşuğa bütün küş bilen kapalatlıq qildi. Aeroport yolucular mulazmet bölümünün hizmetçisi Lo Yan mundaq dedi: bayramlıq yolucular sanının özgürüş alahidiligige qarata qızıq aviasiya liniyalarını köpeytip, Beijing, Xi'an, Chengdu, Zhengzhou, Shijiazhuang qatarlıq dövlət işçidiki sayahat şəhərlərgi uçudugan aviasiya liniyalarını nuxtılıq köpeytip, növetçi aeroplan vaxtını mas qadəmdə əlalaşdırıp, zalda aeroplan almışış pukiyi təsis qilip, yolucularının ayrıplandın çüşkendin keyin, keyinki səpirge dair resmiyetlerini bivasta becerdik. İkinci qitimliq bexatarlik tekşürüşü, ikinci qitimliq ayrıplanğa çıkış resmiyetini beceriş, havalilik toşuş halkısını kıskarttık.
2: Şinjan yaxşı cay.
0: Stansımız xəbəri: qurban etliq təmliş məzgildə Şinjan sayahatçilikdə öz yayda çökmə halətdə çonqır sayahat qilish əvcəlib, mədəniyyət yadıqarlıqları, muzi, tətqiqat ögün

0: ve şorlaşıp ketken 10 mamu yerini ela süpetlik yem xeşek bazısına aylandırıp, köp etkili, kin etkili buladığan şorluk yer tüzeş endizisi üstüde izlendi. Növetne, Maralbeşi nahiyasının avat bazırdaki şorluk yerden universal paydalanış ülge bazısı da 10 mamu yerdeki yem xeşekke işletiladığan karı buğdayının ösüş əhvali kişini xuşal kılattı. Ama 20 yıl ilgirla bu yer yanıla pH kımeti 9.10-0 aşıdığan tuprak tərkibdeki şor mıhtarı yukur bulğanda 2.10-4%-ki yetidığan eğir derecede kumlaşkan şorluk yer bolup, bir tal giyah mu ünmeydi. Jongu Peller Akademiyası Şinjan Ekologiya ve Coğrafya Tətqiqat Ornının tətqiqatçısı Tian Changyan muhbirga mundaq dedi. Qarı buğdaydın ibarat şorğı çidamlıq bu xil ziraatka tayinip, həm yerini şorsızlandırıp yaxşılaş, yerinin kumlişini tosişini işqa aşırdıq, həm zapas terilgü yer baylıqını callandırdıq. Bu xil tüzəş əndizisi Cənubi Şincan, hətta Pütgül Qərbi Şimaldiki Qurğaq rayonlarda intayın küşlük umumlaşdırış qımetigi igə. Maralbeşi nahiyesi en-envi şekildeki aval tuprağını yakşılap, andın terişten ibaret özgermez endizini buzup taşlap, terikçılıkını yerge maslaştırış, yerini terikçılıkka maslaştırış, zemburuk arqılıq yerini özgertiş, ot çöp arqılıq yerini bekiştin ibaret tüzeş yeni endizisini berpa kıldı. Bugünkü künde 10 000 moluk şorluk yerini yakşılaş ülge bazısının her mosedin 3.10-5 tonladın 4 tonlığıca ocup işlep çıkarılıp, şu cayının çarvıçılıkı yukarı aksırlıq, ela süpetlik yemxeşek bilen muqim təmirlendi. Maralbeşi Nahiyelik Yezi İgiliki Yezi İdarisi Yezi İgilik Teknikisini Umumlaştırış Merkezi Partiya Yacikistan Şucisi Wu Yang mundaqdırı. Kuruluş, dehkançılık tekniksi, ximiye, biyologiya qatarlıq tədbirlər arqılıq tuprağını yaxşılab, terilgü yerinin süpti və işləb çıxırış ixtidarını özdürüb, şorluq yerini münbət etizğa aylandırıb, məmləkət boyca şorluq yerdən universal paydalanış ülgüsini bütün küşbilən bərpa qılımız.
1: Abdınım Raylıq İntizam Təkşiriş Komiteti, Reviziya Komitetinin xəbəri. Abdınım Raylıq Qonan Nazarati, Qatnaş Başqırış Baş Ətirtinin başlıqı, Can Cengu, İntizamga, kanunga eğir xilaplı kılışkı çetilgalıqtın növete Abdınım Raylıq İntizam Tekşiriş Komiteti, Reviziya Komiteti tarifidin intizam ve reviziya cahitin tekşirilu atıdı. Emdi Abdınım Raylımızdaki 16 yerinin avaraydın məlumat verimiz. Ürümçide hava uçuk temperatürü 22-34°C gradusqıca. Altayda hava uçuk temperatürü 16-33°C. Çölçekte hava uçuk temperatürü 18-34°C. Ulcuda hava uçuk bulup keyin azıraq yağmur yağdı. Temperatürü 19-33°C. Bortalada hava uçuk bulup keyin azıraq yağmur yağdı. Temperatürü 19-38°C. Qarmayda hava bulutluq bulup keyin içildi. Temperatürü 24-38°C. Küytünde hava uçuk temperatürü 23-38°C. Şihanzda hava uçuk bazdı bulutluk temperatürü 19-37°C. Sancıda hava bulutluk bulup keyin içildi. Temperatürü 23-37°C. Kumulda azıraq yağmur yağdı. Temperatürü 21-35°C. Turpanda hava bulutluk temperatürü 26-44°C. Korulda hava bulutluk bulup keyin içildi. Temperatürü 22-35°C. Aqsuda hava bulutluk bulup keyin içildi. Temperatürü 19-33°C. Atışta azıraq yağmur yağdı. Temperatürü 22-35°C. Qashqarda hava bulutluq temperatürü 20-36°C. Xotanda hava uçuq temperatürü 22-35°C. Ürümçide hava uçuq temperatürü 22-34°C boludu. Hörmətlik radioanlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xəbərləri proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qədimki proqramımızın tərcümanları Mehray Osman, Arzugül Xalıq, Wang Suji, Muharriri Gani Qadir, Mədinə Mərdan, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Diktorları Batıgül Məsum bilən Nazım Muxlis. Şinjan Radio Televiziya

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Naqşı Muzika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Qanat'tan ibaret. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyaları dolgan Sənət Səhnisi programısı arqılıq Naqşı Muzikinin sehri küçüdün birlikte huzurlanış məqsədə də mikrofon aldığa təyyar buldum. Bugün ən güzel küyləni huzurunlağı sunumuz mən Riyazatçı Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar aldı bilən köngül aramınlağı sunudğunumuz Rayhan namlıq naqşa qinəm səhbəhər alqaysılar.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış dershanesi, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya stansiyasının tən sağlığı zor baylıq proqramını ağlışınlarına qarşı alırıq. Mən riyasətçi Proşengül İmam. Qadirlik dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya stansiyasının yeni taratqısı Slushatin abonçılar terminalida mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt qayta anlığılı buludu. Radio anlığıcı dostlar, bu qetimki programımızda mındaq məzmunlarda anlatış verimiz.

Sağlamlık haberleri sahibimizde bu yıl 1. aydın 4. aygıça devletimizde yürek terikini kelinikide işletiş miktarı 10 milyondan aştı degen haber dektinlerde buludu. Sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli sahibimizde kandak kılganda balılarının sağlam ösüp yetilişige yardım bergeli buludu degen mezmun dektinlerde buludu. Adi sağlamlık hareketleri sahibimizde barmak bilen başının çokkısıdaki bayhuy pellisini çekip bergende əstü tutuş kabiliyetini östürgülü bulamdu degen mezmun dektinlerde buludu. Radyo Anlıqçılı, əmli dektinler programımızdan təbsili mezmunlarda bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahibimizde bu yıl 1. aydın 4. ayıca devletimizde yürek terikini klinikada işletiş miktarı 10 milyondan aştı degen haber dikkatlerde bulundu. Devlet davalanış kapalıtı idarisi Toru Bekitinin haberiyle karganda 2026 yılı 4. ayıca devletimizde merkezlik seyti verilinğen yürek terikini klinikada işletiş miktarı 10 milyondan eşip okşaş mezgildeki barlık yürek terikini işletiş miktarının 90%'den köpürekini ilgilegen. Yürekke terek seyiliş operasiyası kılalaydıgan davalaş aparatlarının sani zor derecede aşkan. Tehimi köp nahiye derecelik doktorhanlar ciddi karakterlik yürek tıkılması bimarlarının hayatını kutkuzuşka katlaşkan. Pen Tekniki gazetinin haberiga asoslanganda bir türlük yeni tetkikat görüştülüşçe balalar her günü kubul kılıdığan energiyanın 30%'ten köpüreki gazlıq su. Orap kaçılangan uşak yemeklik ve tatlık naştılık solu umuci katarlık alahidi pişiklangan yemekliklerden gelgen bulup, onlarının okuş yeşinin dastlabki mezgilide zıkkı kesilige gırıptar buluş haupi tört esisige yakın aşırıken. Münasifetlik ilmi makale Gomin Jurnalı da ilan kılıngan.

Hürmetlik radyo anlıqıçılı. Bu sahibimizde kandak kılganda balalarının sağlam ösüp yetilişige yardım bergeli boludu degen məzmunda sözdep birimiz. Xalqara balalar bayrimi xuşal təbrikləş murasimi bulubla kalmay ata anılarının balalarının cismani ve ruhi cəhətdən ösüp yetilişige köngül bölüşedeki porsat. Meğişini ögengendeki qoğdaştan tartıp, balalarının her xil kayfiyatıga səvirçallıq bilen inkas qaytırışkıcı bolgan her bir təpsilat balalarının sağlam ösüp yetilişge münasibetdik. 2026 yıllık Xalqara Balalar Bayramı'da bu balalarının sağlam ösüp yetilişge ait əskertme, balalarının ösüp yetilişge yardım biridu. Her qaysi ata anılar birlikte anlaylı. Körüş kuvvetini asırış. Kündelik görüş kuvvetini asrash. Sınıpka bir parça ölçemlik logarifma görüş kuvveti çetveli çaplap her günü çüştün burun ve çüştün kiyin bir qitimden köz asrash gimnastikisi oynaş. Her ayda bir qitim balalarının görüş kuvvetini sınısı buludu. Yaxşı okuş, yazış adetini yetildiriş. Kalem tutkan barmak kuchi kalem uchidan bir sum, yani 3.3 santimetr. Kökrek kısmı üsteldin bir muşt, yani 6-7 santimetr. Kitap közden bir çi, yani 33 santimetr yıraklıkta buluş gerek. Elektronluk ekranının işiltiliş vaktini kontrol kılış. Balalarının elektronluk ekranını işiltiş vaktini katlık kontrol kılış gerek. Ögün işini məqsəd kılgan her qitimlik vaxti 40 minuttan eşip getmezdi ki. Köngül etişini məqsəd kılgan her qitimlik vaxti 15 minuttan eşip getmezdi gerek. Bunundan başqa yasli balalarının her küllük sırtta faaliyet kılış vaxti 3 saatten kəm bulmazlıqi. Otur başlangıç mektep oquqıçılarının her küllük sırtta faaliyet kılış vaxti 2 saatten kəm bulmazlıqi tavsiye kılınıdı. İlmi hareket kılış. Ders yükü eğer buluş, tekrarlı sınıfıga katnışış, elektronluk üskünlerini uzun vakit işiltiş qatarlıq amıllar tüpeylidin, nurğun balalarının erket kılış vakti eğer derecede yetişmey, semizlik nisbeti eşip getdi. Beden iktidari tövallab getiş qatarlıq meselelerini keltürüp çıkırdı. Yukurki ahvallar qarıda, mundaq erket təklifi berimiz. 5 yaştın 17 yaşqıcı bolğan balalar, yaşlar, ösmürler her gün az digende 60 minut oturhal yukarısı cillikteki beden hareket kılış gerek. Mesela oksigenlik hareket asas kılınıdı. Oksigenlik hareket yani her haftada 3 günden artıqı. Mesela yugürüş, su üzüş, velosiped miniş, top türleri, futbol, basketbol qatarlıqla. Arğamçı sekreş, usul qatarlıqla. O da uzak oturuş vakti bir saatten eşip getmezlik. Her günü ekranın işiltiş vakti, televizor, yan telefon, kompüter 2 saatten az buluş gerek. Hareket ögünüşünün karma karşı terpe emez. Belki yukarı ünümlük ögünüş ve umum yüzlük terakki kılışının ul teşi. Akli cahette ehmiyet berip, cismani cahette sel karış karışını özgertip, ten terbiye bilen maaribini, yuğuruşunu, işğe aşırış üçün aile, mektep, cemiyetten ibaret üç tarafından birlikte tırışacak doğru geliydi. Ozuqlukni maslaştırış. Her kaysi yaş baskıçıdaki balılar, yaşlar, ösmürler yetiliş ceryanığa asasen muvaffak gızalınıp, yetiliş ihtiyacını kandırış gerek. 2 yaştın 5 yaşqıcı bolğan oquş yeşiga yetmegen mezgili her günü 12 xıldan artıq yemeklik qubul qilish. Her haftada 25 xıldan artıq yemeklik qubul qilish kerek. Bu danlıq ziraat, köktat, meyve, göş, tuxum, beliq, süt qatarlıqlarını öz içige aladı. Her günü 350 ml'dan 500 ml'gacha onun süti, tengşelgen süt talqını yoki süt beriş kerek. 6 yaştın 17 yaşqıcı bolğan balalar ve yaşlar, ösmürler, her günü danlıq sıraat, yan yutur dikeler, köktat, meyve, çarva, öy kuşları,

Hürmetlik radio anlıqıcılar, naqşa köngül ızhari, qalibdin qalibki ilingan yol. Yıqımlıq naqşı muzikilerimiz bilen qalbınlağı yol elip, vücudunlağı huzur beğişlash istikide sanat sahnesi programımızını başladık. Programımızın ortak soq alğayımız, mən Riyasatçı Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızını Bahar Quyashi namlıq naqşı bilen başlayımız, yaqtırıp anlıqayızıla.

0: yemxəşək bilən muqim təminləndi. Maralbeşi Nahiyəlik Yezi İgiliki Yezi İdarisi Yezi İgilik Texnikisini Umumlaşdırış Mərkizi Partiya Yacikistan Şucisi Wu Yang mundaqdırı. Kuruluş, dehqançılıq texnikisi, ximiya, biologiya qatarlıq tədbirlər arqılıq tuprağını yaxşılab, terilğu yerinin süpti və işləpçıqırış ixtidarını özdürüb, şorluq yerini münbət etizğa aylandırıb, məmləkət boyca şorluq yerdin universal paydalınış ülgüsini bütün küş bilən bər bağqılımız.
1: Abdınım raylıq intizam təkşiriş komiteti, reviziya komitetinin xəbiri. Abdınım raylıq qonğan nazarati, qatnaş başqırış baş ətirtinin başlıqı, Jang Jianguo, İntizamga qanunga eğir xilaplıq qilishqa chetilganlıqdan növbette Abdınım raylıq intizam tekshirish komiteti, reviziya komiteti tarafından intizam ve reviziya jihatidan tekshirilyapti. Emdi Abdınım rayonimizdagi 16 yerning havaraydan ma'lumot berimiz. Ürümchida hava uchuq temperatura 22dan 34 Celsiy gradusgacha. Altayda hava uchuq temperatura 16dan 33 Celsiy gradusgacha. Çölçekte hava uçuk temperatura 18'den 34 Celsiy gradus kçe. Ulcuda hava uçuk bulup ki en azırak yağmur yağıdı. Temperatura 19'den 33 Celsiy gradus kçe. Bortalada hava uçuk bulup ki en azırak yağmur yağıdı. Temperatura 19'den 38 Celsiy gradus kçe. Karmayda hava bulutuk bulup ki en içildi. Temperatura 24'den 38 Celsiy gradus kçe. Күйтінді ауа ұчық температура 23-тін 38 Celsiy градус қыча. Шиханзді ауа ұчық бәзді бұлытлық температура 19-тін 37 Celsiy градус қыча. Санжыда ауа бұлытлық бұлып кейіне жылыды. Температура 23-тін 37 Celsiy градус қыча. Құмылда азырақ ямғыр яғыды. Температура 21-тін 35 Celsiy градус қыча. Turpanda hava bulutluk temperatura 26'dan 44 Celsiy gradus kçe. Korulda hava bulutluk bulup ki neçilidu. Temperatura 22'dan 35 Celsiy gradus kçe. Aksu'da hava bulutluk bulup ki neçilidu. Temperatura 19'dan 33 Celsiy gradus kçe. Atuşta azırak yağmur yağdu. Temperatura 22'dan 35 Celsiy gradus kçe. Kaşkar'da hava bulutluk temperatura 20'dan 36 Celsiy gradus kçe. Xotanda hava uçuk temperatura 22'dan 35 Celsiy gradus kçe. Ürümçide hava uçuk temperatura 22'dan 34 Celsiy gradus kçe boludu. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Şinjan Haberleri programımızı boyunca anlatış berdik. Bu kitim programımızın tercümanları Mehray Osman, Arzgül Xalık, Wang Suji, Muharriri Gini Qadir, Medine Merdan, Mesul Muharriri Zulhumar Qurban, Diktorları Patikül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Şinjan Haberleri programmasını anlığınınlar rahmet. Sılışı ten abonçılar terminalını çürsünüz, tekim köp sarıqıl mazmurlardan haberdar bulalaysız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemeçlik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq üstili medeniyliki, ictimai medeniyliknin ixtcam

0: tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançalık vakit kedidu?
1: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muafiq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Ba taqı erişkçi Shao Shupeng, Wu Shengquan özlerinin kəsip bilen şoğulunuş keçirmişigi birleştirip, birinci səbti yıltız tartış, ötkelgi hücum kılıp, qiyinçiliklarını yeniş, yenilik yaratıp tətqiq kılış küreş hikayesini həm bəhrildi. Addi sözle hünervenin Çin mənisini namayan kılıp, nəx meydanındaki oqtıkçı oqoğuşlarını çoğunqır təsirlendirdi.
1: Her kaysin ikinci derecelik şöyerlerinin şöbi yığın meydanlarında emgek nemunetçileri, hünerveller ayrım ayrım fikir almıştırış, söhbetleşini kanat yaydırdı. Her kaysi şöyerler kesbi alahiydilik tayinip, hünerveller his kılış kasıpkanı berpa kıldı. Okuguçular, koluğa hünerveller pasportını elip, daka kılıp, his kılış maharet vazifesini orundap, tamga yığıp, medeniyet icadiyeti soğukatlarına almıştırış. Maharetinin sekri gücünü his kılıp, emgek hissiyatını çoğunkurlaştırdı.
0: Kelgüsü de Şincan gezi ilgilik kespi tekniki daşösi, emgek nemonikçileri, hünervelle mereniyeti bayramı ötküzüşünü pürset bilip, adem terbiyeler sistemisini sıcıl mükemmelleştirip, işlep çıkırış bilen okutuşunun yuğurluşu ve mektep bilen karhananın hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, hünerven ruhini ıhtısaslıklarını yetiştirişinin putkül ceryanını sığındırıp, zamanevi gezi ilgiliki sahasıdaki hünerven ıhtısaslıklarını üzlüksüz yetiştirip, Şincan zamanevi yezi ilgilikinin süpütünü östürüp, ünümünü aşırış. Yezi kentlerini umumizlik güllendiriş için ıhtısasla küçünü toplaydı.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğun bazar öycay çekli çirkinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki

0: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşge aylınışığa 2400 saat. Buğday maysısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı maysısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyo.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yük sınıf vatan Şincan. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan'ın tuncu türkümdeki köp aboneciğe yeşil toklu bivası tutaştırış türünün emelileşkerlikini tonuşturumuz.
1: Yakında Şincan'ın tuncu türkümdeki işki hesaplaş ıhtıdarıgı ige köp aboneciğe yeşil toklu bivası ulaştırı testi kılınıp emelileşip hesaplaş ıhtıdarı bilen yeni energiyeni bivası tutaştırış yolu ünümlük ravallaştırılıp Şincan'ın yeşil hesaplaş ıhtıdarı nam kartısı bütün küç bilen berpa kılındı.
0: Bu iki tür ayrım halda Kumul şehri Arı Türk nayesinin hesaplaş küçü de yenilik yaratış boyunca ülgü körüstüş rayonudaki köp aboneciğe yeşil tokni bivası ulaş türü birinci karar ve Karma şehri Bulut hesaplaş kesple bakçı rayonudaki köp aboneciğe yeşil tokni bivası tutaştırış türü birinci karardın ibaret. İki türü boyunca cemi yeni energiya generatorla sığımçalıkı 160 bin kilowatt. Arı Türk nayesi de bu türde bu yıl 6. ayda umumizlik iş başlap, 2027 yılı 5. ayda umumizlik işe kiriştiriş planlandı. Bu türü pütüp işe kiriştirilgenden kin, yeni energiyanın yıllık özü çıkarıp, özü işiltidigan tok miktarını ilgiriki 30%'in 50% kiçi buluştun, 90%'in köpreki yetişini. Pakız yeşil tok bilen təminleş ülgü körüstüş rayonunda umumi tok işiltiş miktarının 60%'in köprekli ilgilişini işe aşırgılı buludu.
1: Köp aboneciğe yeşil tokni bivası ulaş, şamal elektr, koyaş energiyasıdan paydalanıp tok çıkarış katarlık yeni energiyelik tokni ammevi elektr toruğa bivası ulamay, mahsus liniye ve transformator əslihaları arkalık köp aboneciğini yeşil tok bilen təminleşini körüstüdü. Ammibab kılıp etkanda bir yeni energiyelik tok mənbəsi köp aboneciğini yakın etrafta tok bilen təminleyeleydü. Bunun içi de abonçi kanuni ige emeli gerdini görüstüdü. Ahaliler ve yeza ilgilik abonçilerini öz işçiga almaydı. Devlet Terakkiyat ve Islahat Komiteti, Devlet Energiya İdarisi yakında ötçe çıkırıp, köp abonçiga yeşil tokni bivası ulaşka türtkü bulup, yeni energiyeni öz cayda yakın etrafta işiltip paydalanışka türtkü buluşunu otturgu koydu. Abdonom rayonluk energiya idarisi partiya grupsının şocesi, idara başlığı Yang mundaq dedi. Yukarıki türlerdeki aileler geçe umumlaştırılgan tok bahasının əmmisini elektr torudun tok setivelişinin əməli tənərkdin tövən bulup, hesaplaş iqtidari karxanalarının rıqabət küçünü ünümlük östürgülü buludu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Lingnan'ın oyganğan şir mereniyetini Şinjan tuprağıda emeleleştirip yıltız tartkızgan Huang Yung Jen'le tanıştırımız.
1: Qashqar Kaspi Teknik Şöyende 40 netçe okuğuçudun təşkillengen Long şir kürjiki Lingnan oyganğan şir medeniyetini Şinjan tuprağıda emeleleştirip yıltız tartkızmaqta. Bu qoşunni yetekligini Guangzhou'dan kelgen Daşö'nün 2-nji yıllık oquwçısı 19 yaşlık Huang Yongjian bolup, köpçilik onu yeqimlik qılıp Xiao Huang ustaz dep atışıdı.
0: Huang Yongjian toluq otdıra mektepte şir usulü oynaşqı reşti bağlıgan. Cemaatidiki ata bobularının tasiride o toluq otdıra 1-nji yıllıktıla ustaz tutup maharet ögünüp, könlüge kızgın muhabbetni püküp, ali mektep imtihanıda alayten long şir kurjge tesis kılıngan mektepke tizimletip, aralıkni yıraq körmeyi Qashqarga kelgen. Mektepke dastlab kelgende Huang Yongjian bu yerning şir usuli ma'rifatining texi yetishtirish bosqichida ishkanligini bayqab, varislik qilish bayrog'ini tashabbuskorlik bilan zimmasiga elib, o'quvchilik salohiyati bilan ternerlik mas'uliyatini zimmasiga elib, asosiy harakatdan dab bilan musiqani moslashtirishgacha nol asosdagi saboqdoshlarni qo'lma-qo'l yetaklab mashq qildirdi.
1: Bultur 10-nji ayda Zhejiang Lishuidan kelgen ali mektepning 1-nji yillik oquvchisi Tao Jingwei kurjikka qatnashdi. Huang Yongjian va sapdoshlarining yetakchiligida u bir qadar yaxshi bo'lgan yadrolik kuchiga tayinib, shir beshi bo'lishni zimmisiga oldi. Hozir garchi bilakning kuchi yanala yetarlik bo'lmasimi, lekin shir qo'yriqining moslashishi bilan Tao Jingwei bir qism qiyinlik darajasi yuqori harakatlarni o'ngishlik tamomlayadigan bo'ldi.
0: Huang Yongjian tanishtirib bundoq dedi. Shir usuli texnikida baslashib, kuch sarf qilib qolmay yana sabdoshlar orasidagi moslashishni sinaydi. Bir yurish shir usuli jabduqining og'irligi 10 necha jin keladigan bo'lib, jabduqni kiygandan keyin ko'rish doirasi zo'r darajada tariydi. Shir bosh jabduqida shirning og'zidagi yo'chiqdan tashqi dunyoni ko'zitishga to'g'ri keladi. Şir kuyruğu jabduqı yer yüzünün tavrınışı arqılıq səddaşlarının hərəkəti arqılıq muhitqi hökm qılıdı. Bir yürüş toluq maharet körüstüş vaxtı 6 minut bulup, qiyinlik dərəcəsi yuqarı 10 neçə hərəkətini öz içiga alıdı. Bədən iqtidarı, maharet asası və həmkarlaşış iqtidarına qoyulğan tələb intayın yuqarı.
1: Qazaq qızı Zəman turdumu oxşaşla aldınqı mövsümdə körüşük qatnaşdı. O aval şir usulu oynaşını ögünüp, keyin dombaq muzikisi grupısıgı yöt geldi. Bugünkü künde iki xil maharetini egilip, bir mevsimdala kürjük tayantısıga aylandı. Etret azalarının nəzərədə Huang Yongjian qat qol əm əstaydıl. Tao Jingwei mundaq dedi. Xiao Huang ustaz, nahayti ihtiyatcan. Bir hareketimiz ölçemlik bolmasa, bizge əmrah bolup, ta ki, ölçemlişip bolğanğa qadar on neçe qetim, hatta neçe on qetim qayt-qayta məşq qıldırdı.
0: Bugünkü kündə Qashqar Kaspi Texniki Şöyərinin Long Şir Kurjukiga Xanzu milleti, Uyğur milleti, Tajik milleti qatarlıq 6 millətdən bolğan oquvçular toplanğan bolup, şir usuli, dumbaq muzikisi iki qrupuğa bölünüp, long oynatış, şir oynatışını bir gəvdiləşdiriş məşq yolu qoyuldu. Her günü keşkurun 2 saatlik daimlik meşkte etret azaları buran çapınığı karamay meşk kılıdı. Köpçülük gene teşebbüskarlık bilen dersin sırtkı vaktin paydalanıp, beden iktidarını koş meşk kılıp, baharatını mükemmelleştirildi. Dumbaq muzikisi korpusunun azaları daim kör düşüp oltırıp, en-enevi küylerini muhakeme kılıp, ritimini kayt-kaytı sılıklap, şirini dumbaq ritimine maslaştırıp oynatış, muzikilik şir usulü oynatışını işe aşırışkı tırışıdı.
1: Kürşik azası Şevket Ubul Haşim mundaq dedi. Biz her günü birli meşk kılımız, köpçelik şirini vastı kılıp, çoğun dostluk ornatdı. Kuşkaç kiçik bolsumu 5 əsası toluq. Qashqar Kaspi Teknik Şöyənin long şirik körüşükiga bugünkü kündə alt kespi şer oyini. İşki long oyini seplenip, dumbak, can, kiçik can katarlık çalgılar yürüşleştirilip, mektepte en alkışkı erişken çolpallar kurjiki gaylandı. Kurjiktikiler mektep işçi de hem türlük edebiyat senet köreklerine daimlaşkan halda katmış bilen bile, yine Merkezi Radyo Televiziye Baş İstansısının 2024 yıllık Bahar Bayramılık Birleşme Köngül Etişkeçilikinin Şincan Kaşkar Şöbi Yığın Meydanı da numur körsetti.
0: Huang Yongjian mundaq dedi. Dastlabda şir usulü bilen uchrashishim faqat özimning qizg'in söyishimdan kelgan. Shinjongga kelgandan keyin texmi ko'p yosh o'smirni long şir marinetini tushunadigan qizg'in söydigan qildim. Hamda bu yerga urug' selib yiltiz tortqizib chechaklatdim. Bugungi kunda a'zolari bilan birlikda Qashqar viloyati long şir chempionlikni talashish musobaqasiga butun kuch bilan

Şinjan radio televiziya stansiyasi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xayirli keç Ürümçi. Xayirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şinjan radyo televiziya stansi, Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıgıçı, Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıgıçıladı. Yaktırıp anlıgıçılanı karşı alımız.

Qar arasıda 5 yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişnin yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mündet Tuprak programısını alınışlarına karşı alınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmunlarda alınışı birimiz.
1: Gülünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde Maralbeşi Nahiyesi çoğun tüpteki çüçük boya kespi bazıs kurdi. Şeyhoş şehri Çeğişor Bazırı, Xiba Şimali kenti Uda İşki Yıl kollektif paydısını nakleştirdi degen mesmullarını dekitanlarına sunumuz.
0: Kaltız 5 mahirleri sahibimizde Cınayet Tuluk Bazırı'daki 5 başlamcısı Nurtay Baydölet tögü bekip aşkanı içip kent ahalarını 5 yolu minişki itekledi. Poskan Nayes'teki 90'lı yıllarda tolgan yeniçi dekkan Liu Yüşen Seyitiştin Arak iç dışıkça yurtun çılan baylıkını canlandır dediğin mezmun dehtanladı buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde Manas Nahiyyası da 500 mu yerde süni östürülgen yin tuncuk etim kent kölemde çeçeklediği katarlık uçurlarını anladığımız.
0: Radyo ama uçula. Programın Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Solution abonçlar terimin aldığımız kademde anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlığı buludu. Hem de diktanla programımızdan tepsili mezmaları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radio anlıkçılar. Bugünkü gülün vatkan yazı kentlerine nazar sahipimizi köpçülükke Maral 5 Mayıs'ın küçük buya bazı kuruş ehvalını tanıştırımız.
1: Yakında Maral 5 Nahiyesi'nin devlet bağı yazısı Kazan Topti kentine kirgende Dehkan Gini Tursun etisinde küçük buya perviş kılıvat attı. Gini gülüp durup mundak dedi.
0: Ben kodunu bilen 200 modun artık kildiğen çoğun uruklu küçük buya bazı perviş işleri bilen şoğulunu atımız. Bunun başka yer olgu yerlerden kılınan kırımını koşkanda işkimizden aylık kırımı 6000 yuandan aşıdı.
1: Gini davatkan baza Maral 5 nahiyesi çoğun uruklık küçük buya birleşme terekçilik bazısı. Bunu AMK Teknik Terakkiyat Payçeklik Şirketi, Cungu Tepi Doğru Sağlamlık Kespi Payçeklik Şirketi bilen birleşip ortak kurgan.
0: AMK Teknik Terakkiyat Payçeklik Şirketi, Çaç Teri Sağlamlık İlmi İşleri Bilimden Mesulü Van Yaçin mundak tanıştırdı. Çoğun uyruklık küçük buya bütünleri seri kıranda, sırtkı postun sızıkçıları tohum doğruluk kıymeti ve aktif terkiplerinin miktarı intayın gevdilik. Baş terisinin asıraş hem girin buyumları teri asıraş sahası da ken kolunuldu.
1: Bu baza maşinada kezish bilen adam küçü arkalık kogdaş karakterlik kezishini birleştiriş endişesini kullanıp çoğun uyruklık yavı küçük buya karda adam küçü arkalık bölek rayonga ayırış. Normallık Karallık yığışını yolu koyup, yavı çüçük boya baylıqını en zor çekti koğdap, imkaniyetlik secil terakiyatını işe aşırdı. Çoğun uruqluk çüçük boya yığıvelin gandın kiyin yıltız goli 40 gün etrapıda tabii kurutulup, andın dastlabki pişiklaş alqısıgı kirgüzüldü. Çüçük boya goli ve yopırmıqı əla sıpatlik yem kaşak materiyalı kılıp pişiklanıp, baylıktın aylanma paydalanış, roludun toluk paydalanış işe aşırıladı.
0: Maral 5 ayısı ne için çoğun tüptüki küçük boya kesbi bazısını makallaştırdı? Bu bazının mesulü Lo Jiangjun bunun kumundak cevap verdi. Maral 5'da yahu küçük boya baylıkının zapas miktarı mol. Bu caydaki çoğun uruklu küçük boyunun ünümlük terkip miktarı hatarlık körsetküçler Cenab-ı Şinjan'ın aldığın Katar'ı turdu. Yoruklu tuprak ve klimat şartları

0: Kaltıs Beyiş Mahirleri.
1: Radyo amcılar bugünkü Kaltıs Beyiş Mahirleri sahipimizde Can Ayya Tuğduk Bazır'daki Beyiş Başlamcısı Nurtay Baydövlet'in tögü bekip aşkhanı içip kent ahalarını yeteklep Beyiş yolu mangalı kayakıdaki hikayeni sözlep birimiz.
2: Bu bir neç günde Cıngnahiyyası'nın Tuğduk Bazri Gürt Çarvıçılık kenti de Nurtay'ı öz ailesinin aşkhanası da aldıraş bulup getti. O bazı da feridarlarga çay koyup beretti. Bekar vakitlerde aşkhanı girip kızıga yardımlaşıp köktat yuyup hemir yoğuruşup beretti. Tüşte mehmallar azayganda adı bala işkeylen abdumobilini haydap tögü bakmıçılıkı bazısıgı berip bakmıçılarga yardımlaşıp tögü sütünü seyip tögülerinin özüp getiliş ahvalıgı karap bakattı.
1: Bu yıl 62 yaşkı kirgen Nurtay Cıngnayısının Tuğduk Bazırı Gürt Çarvıçılık kentindeki çarvıçı. İlgiri o izcil dadısıgı egeşip çarvı bakkan bulup kirim menbesi birlikliydi. 2009 yılı 9 ayda ehvalı özgürüş buldu. Nurtay yakın dostlar bilen Burdoğay Nayisi'ye sayahatki verip şu caydaki Nurgun Çarvıçı'nın tögü bekvatkalıkını, iktisadi ünümünün körnerlik, bazar istikbalının parlak işgeliklerini baykap sınav bekiş iradesi geldi. Öyüge kayıtıp gelgendiğin ki o hotunu bilen mesletleşip bir kısım kalı koylarını setvetip 13 tögü seti aldı. Şunundan itibaren tögü bekiş yoluğa kadem koydu.
2: Nurtay gerçi aldınki mezgilde ustaz tutup öneri öğünüp, kespi tekniklerini öğüge gelip yetekçilik kılışkı teklif kılgan bolsa mu, lekin bakmacılık yolu da yanıla onsuzluklarını baştan geçirdi. Nurtay'nın kızı Nursara Nurtay mundak dedi. Dadam kala koyu bir kışkı könüp kalgan. Töğünün ozuklanış adeti meşgulat kanuniyetige pişik emes idi. Men tögü bekiş jarayanında tögüler yutup ketiş ve ölüp ketiş qatarlıq ahvallar körildi. Bakmıcılık teknikisini östürüş üçün o dadısı bilen özlüksiz izdinip bakmıcılık tecrübelerini topladı. Bakmıcılık kölümü tedirici terakki kılıp zoraydı.
1: Bekil vatkan tögünün sicil eşi vatkalıqını körüp, etraptaki Nurgun kent ahalısı çarbıcı tögü bakmıcılığı bilen şugullanmakçı boldı. Ama meblağı yetişmezlik, meydan kemçili buluş katarlık sebepleri tüpeyledin külem şekillendirilmedi. Nurtay bunu görüp kayıt kayıt oylanan deyinkin köpçelikini yetekleyip birleşip terakki kılıçtan karar kıldı. 2013 yılı kent işki komitetinin kolluş bilen Nurtay baş bulup Cıngnahiye Tuğduk Bazırı Bayen Has Bakmıçılık Kespi Kooperatifini kurdu.
2: Kooperatif kurulgandan keyin Nurtay kent ahalilerge pay koş şekilde birleşip terakki kılışını teşebbüs kılıp havalilik başkuruş vakaleten bekiş endisini umum yüzlük yolu koydu. Hem de etraptaki 70 aillik kent ahalısını kooperatifka kubul kıldı. 2015 yılı o 1 milyon 200 min yuan meblağ selip kölümü 2500 kvadrat metreye yetedigan bakmıcılık bazıs kurdu. Bakmıcılar özünün tögüllerini bakmıcılık bazısına apırıp verdi. Kooperatif bir tutaş merkezlik bekip başkurdu.
1: Nurtay kızı bilen küy oğlunu sırtkı çıkıp bazarını odulaştırıp, xeridar menbesini kengaytıp, teşebbüskarlık bilen setveliş sodigerleri bilen alaklaşıp setiş yollarını kengaytışkı uğurlaştırdı. Ular tögüsünün bir kısmını setveliş sodigerleri setip verdi. Yani bir kısmını etraptaki soğut sarayı, talla bazarlarını təminləb, tögü güşi, tögü yun, qatarlıq, məsulatlarını maz qədəmli sırqı setib, kirimini yıldın yılğa aşırdı. Bu xil bakımçılıq əndiyisi Şucaydaki amının yıqın etraptışı oruluşu önümlük türtkü boldı. Kənd ahalısı Canarbek Joki uzaq müddət bakımçılıq bazısı tögü bir kışkı məsul bulub, ayda 5000 yuan muqum kirim qıldı. Yine öydeki çoğunlar ve ballarının halını haber alalaydıgan bu oldu.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıgıçlar kalçısı beş mahirleri seyitimizin damlaştırımız. Hem de Postkan Mayıs'taki 90'cılarda doğulgan yığınçı dekkan Liu Yüşen'nin seyitiştin arak iç tışkıca yurtdan çılan baylıkını calandırgalık hikayesini sözlep verimiz.
2: Yaz kırışı bilen Postkan Nahiyyası'nın Küybağ Yeza, Piya kentideki çılallık bağ yeşillik pürgendi. Çılan çeydeyken Gülbiye Abdikerim mundaq dedi. Bu ölçemleşken çılan ülgü körüstüş bazısı. Östürülgen çılanlarının süpüde yakşı setteliş bahası mı yukarı?
1: Bu ölçemleşken çılan ülgü körüstüş bazısını 90 yıllarda tolgan yığınçı deyken Liu Yüşen kent ahalarını yitekləp kurgan. Liu Yüşen özünün 3 yıl ilgiri hizmetinden istifa verip, yezi kentlerge verip, iyilik dikleştiki əsli məqsid doğrusu toxtulub, mondaq dedi. Mən Postkamda çoğun bolğan. Bu yerde yoruqluq, sıxlıq baylıqı yeterlik. Östürülgən çılalarının etkilin təmi tatlıq. Muşundaq yaxşı baylıq var turup, yurttaşlar pul tapalmaydı. Amal qılıp, çılancılıq kəsbini yallandırış, küçə yetişim kerek, dəp oyludu.
2: İlgiri şu cayda çılanın setiliş bahası bir kadar tövenliydi. Bu asaslıqı çılanın tarqaq östürülgeliki, pərviş qiliş girik bolğallıqı, kəsb zancırının qısqı bolğallıqıdın idi. 2023-cü yili Liu Yüşen Postkam Nahiyyası Ko İlon Beypo Dehqallar Kəsbi Kooperatifi bilen qol tutuşup başlamçılıq bilen 1500 mo ölçemleşken çılan ülgü körüstüş bazısı qurup, kəsb süpütünü östürüp, dəriyicisini aşırış yolunu açdı.
1: Çılançı deyqallarını əgir yolda mağazmazlıq üçün Liu Yüşen sırqı çıxıp, təkşürüp, təqiq qılıp, çılan östürüş, setveliş, setiştiki qeyin noktalarını ilgiledi. Kəsbi östürüş texnikisini tuluqlap, ögünüp bütün zihnini çılançılıq kəsbiki qaratdı. Kent ahalisi Mehmet Turab mundaq dedi. Liu baş direktor dehqançılıq texniklərini təklif qılıb, oğutlaş, çataş, kisəllik, aşarat zeyni aldığını eliş tizgiləşdən başlayıb bizgi ögətdi.
2: Ülgü körüstüş bazısı da texnikini birlik kəltürüş, başqırışını birlik kəltürüş, ölçəmini birlik kəltürüş arqılıq çılançı dehqalları ilgiriki yerik östürüş konu əndisi bilən tədirci xoşlaşdı.
1: Mehmet mundaq dedi. Çılan dərəxinin o solu açdı, çılanın o süpüti yaxşılandı. Seyitliş basımı təbiylə şunuğa əgişib özdü.
2: Çılançı dehqallarının qəlbini ən illitqini və onlarını qayıl qılığını, Liu Yüşen çılan seyitib alğanda əzəldin çılançı dehqallarını ziyan tartqızma etdi. 2024-cü ili çılan bazarının bazar əhvalı da davalğış bir qədər çoğun bulub, çılançı dehqallar təşvişləndi. Lekin Liu Yüşen ticaret besimiga berdaşlıq berip, elgiri vəd qılğan baha boyunca toluq setib aldı. Çılançı Bahargül Abdurrahman mundaq dedi. Şu yili biz çılanı çoqum yaxşı bahada satqılı bolmaydı dep oylığan edik. Oylımğan yerdin Liu baş direktor yanıla deyişip qoyğan bahada setib elip, bir pomu kəm bermedi. Onunğa əgişip işləp, könlümüz nahayt xatırcam boldı.
1: Çılançı dehqanlarının çılanın setip çıxırışı yardan berişli kupayı kılmaydı. Liu Yüşen'nin könlüge ayan ki, izçil çılan setiş baskıcıda toxtap kalsa, kəsb

0: 2025 yılı Liu Yüşen Çılandın yukarı graduslık akarak eğitiş teknikisi de muvaffakiyetlik bösüş hasıl kıldı. Arkadalla Şinjang Koilun Beypo Arakçılık Çeklik Mesuliyet Şirketini kurup Çılan Harqi eğitişini resmi işlep çıkarışı kiriştirdi.
1: Mesulat çekliliği keltürülgendiği için Liu Yüşen tavar markasını enge aldırış, elektronluk sordu bu içi bivası körüstüş, körgezmegi katnaştırış mı odulaştırış yolu atarlık sular arkalık Pozkam Çılan Dağlık markasını bütün kişi bilen yaratıp, şu cayının ala süpetlik mebillerini teknikken bazarga yüzlendirdi. Liu Yüşen ondak dedi. Hazır mesulatlarımızdan seyitliş miktarı hili yakışı. Kiyinki kademde biz yani okşaş bulmağın bahadaki bir kısım mesulatlarının bazarı sayılıp, teknik köp istimalçının ihtiyacını kandırmız.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzike 6 metr 30 cm. 2 qavət kübülüb 3 yataqını 4 yataq kılvansınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oxşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke texim uçoğun. Yataq öyü texim uçoğun. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincang Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraşlarınız tüketüdü.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
1: Ten terbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı köreleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türklük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezirlik tamamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı mesulatlarını bir günüm gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunu.
5: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı aldımız.
6: Hürmetli radyo anlayıcılarına batıklanan Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tuprak programı. Hem de deyiktenler, yezi egilik yeza deyikallarına alaktar uçurladı bozsun.

fikrini tamamlaş planlan. Sen de bazarının muavın başlıklı Li Junjie'ye tanıştırıp mundak dedi. Bu yıl sen de bazarı diyeceğimi 14 yez kentlerini güllendiriş noktuluk türü emeliliş bir yolu koyulup umumi silinme 57 milyon yuengi yetti. Bu, ol eslerlerden delisini öztürüş, kesplerinden süpütünü öztürüp ünümünü aşırış, oltraklış muhitin tözeş katarlılık noktuluk sahalarını öz çıkalıdı. Nöbette, her kaç türler tertiplik algısılıcı tılıvatıdı.